Çok özledik seni ya. Yemin ediyorum şarkılarında hayat buluyoruz. Özlüyoruz, ağlıyoruz. Sen her daim kalbimize yaşıyorsun. Canımız, kalbimiz, İbrahim Erkal'ımız. Sonsuza dek.

geldi başıma. Düşe kalka geldim ben bu yaşama. Neler gördüm neler geldi başıma. Düşe kalka

gelişim. Giderken de güzeldin. Bir ömürdü gülüşüm. Ağlarken de güzeldin. Yıkılırdı kim görse. Diz çökerdi kim sevse. Yanağımı son buse. Koyarken de güzeldin. Güzeldin be bir tane. Yakarken de güzeldin. Gözlerime son defa. Bakarken de güzeldin. O ne eşsiz sevdaydı. Şiir gibi vedaydı. O ne masum edaydı. Güzelken de güzeldin. Aşk başları biterdi. Buymuş yazan kaderde. Sözün bittiği yerde. Susarken de güzeldin.

yavrur başını, kırıp sabır taşını, o gece, o gece gözyaşını dökerken de güzeldi. Öyle sessiz derinden, hıçkırırken içinden, ciğerimi yerinden sökerken de güzeldi.

0: yokluğunu içime, ayrılığı kalbime sıkarken de güzel. Güzeldin be bir tanem, giderken de güzeldin. Yanağıma son buze koyarken de güzeldin, susarken de.
1: İlaç gibi radyo.

0: kendini olsaydın. Olsaydın da ve gülüm yine benim derdim olsaydın. Derdim olsaydın.
1: İlaç gibi radyo.

hasret bıraktın beni. Ellerini tutmaya sonunda mecbur ettin bu aşkı unutmaya. Kadehlerde başladım teselli aramaya. Böyle sensiz perişan mecburum yaşamaya.

böyle sensiz çaresiz, mecburum yaşamaya. Böyle sensiz çaresiz, mecburum yaşamaya. Mecburum yaşamaya, mecburum yaşamaya.

hasret kaldı gözlerin, gözlerine bakmaya. Seni boş sokaklarda başladım aramaya. Hasret kaldı gözlerin, gözlerine

Gördün mü kalbim? Hep mutlu sonla bitmiyormuş aşk hikayeleri. Sevgili geldiğin kalpten sevgilisiz de gidilirmiş. Hani bazen denk gelirdik ayrılık şarkılarına. İkimiz de kızardık. Kim yazar bunları? Kim dinler? Anlamazdık. Hadi kalk gidelim artık. Biraz sen ağlarsın, biraz da ben. Kendimize kızarız. Birimizin gözyaşlarına gidiyoruz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir-Kayseri istikameti sağ şerit kapalı. Trafik kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Ilgaz-Korgun-Çankırı devlet yolunun 17 ila 27. kilometrelerinde asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İlaç gibi radyo.
1: Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç. Beni affet.

0: İlaç gibi radyo.
1: Duygularımı yazdım. Şiir olsun diye değil. Yalnızlığımı, derdimi paylaştım kağıtla kalemle. Vay be. Seni uğurlamak da varmış kaderde. Bembeyaz bir gelinlikle.

açık olsa.

0: Ferhat gibi kayaları delersin. Kerem olup aşk nağına yanarsan, bağrımı dağlayan kora alıştım.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

Aşkınla ne garip hallere düştüm. Her şeyim tamam da bir sendin noksan. Yağmur yaş demeden yollara düştüm. İçim ürperiyor. Ya evde yoksan? Ya yolu kaybettim ya ben kayboldum. Ne olur bir yerden karşıma çıksın.

0: Yılları bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle, bana da söyle, ben de bileyim.
1: Yüreğim ince ince sızlamadın mı? Gözlerin cizli.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Melih'in sevgi çemberi.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses. Alemin en kralı, Kral FM'den, Melih'in sevgi çemberinden tüm güzel dostlara selam olsun. Efendim 19 Eylül 2026 Cumartesi 09.03 Türkiye'nin saatleri. Kral FM'de Melih'in sevgi çemberi başladı. 12'ye kadar birlikte olacağız inşallah. Yeni bir günün gönlünüzce güzellikten yana başlamış olduğunu ümit ediyorum. Aynı güzelliğin sağlık, huzur, afiyet, bolluk ve bereketle ömür boyu cümlemiz adına daim olmasını niyaz ediyoruz. Efendim Edirne'den Ardahan'a güzel yurdun dört bir yanı, yavru vatan Kıbrıs ve dünyanın neresinde olursa olsun. Alemin en kralı Kral FM'e gönül veren bütün güzel dostlar inşallah 3 saati dolu dolu yaşama ve yaşatma arzusuyla huzurlardayız. Hemen ne yapalım, kimden nerelerde neler yapıyor bir görelim. 0532 703 92 çift 0 WhatsApp mesaj hattımız devrede. Ayrıca Instagram kullanan kralcılarımız mümkünse Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altına isteklerini, mesajlarını bana ulaştırmaya başlıyorlar. Efendim 12'ye kadar birlikte izledik. Muhabbet başlıyor. Hadi bakalım, hoş geldiniz, şerefler verdiniz.

Evet, bir babalar resleriyle açılış yakışır diye düşünüyorum. Mesajlar gelmeye başladı. Az sonra değerlendireceğim. Bu arada sevgili Selman abim, Hacı Selman Demir şu an sevgili Sonnur Hanım'la birlikte Başakşehir Bayrampaşa arasında servis çekiyor. Ay, Hacı abim benim her yere yetişiyor maşallah. Evet, sevgili Demir ailesine, Sonnur ve Selman Demir çiftine selam edelim. Keyifli bir Orhan Baba şarkısıyla onların yolculuklarına da eşlik etmiş olalım.

Hani efsane şarkılar, efsane yorumlar diye böyle cümleler kurmaya başlıyoruz ya, işte bunların en başına yazacağımız bir isim değil mi Müslüm Baba? Saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz. Dön sevgilim dön ve hasretle yol gözleyenlere de inşallah Allah kavuştursun dileklerimizi iletelim. 9.20 Türkiye'nin saatleri, Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Selam aleyküm Melih, hayırlı sabahlar demiş. Aleyküm selam. Bayrampaşa Sarı Dökümcülerden Salih Özçelik kardeşleri Mehmet Ali ve Apo için bir Konya oyun havası istiyorum demiş. Abo, abo. Günaydın Balıkesir Edremit'ten Mustafa, Kaan ve Ufuk. Bir şarkı tüm şoförler ve Kral FM için. Melih abi Nazlıcan nasılsın, iyi misin? Listende Mahsun Kırmızıgül var mı demiş. Şu an yok, ben görmedim. Hayırlı yayınlar diliyorum Melih Bey. Kral FM'i dinliyorum, dinlettiriyorum. Mümkünse Müslüm Baba demişsin ki iki tane birden geldi. Contacı Yusuf, Yusuf Aktar'la birlikte seni dinliyoruz demiş. Peki dedik, biz de selamlarımızı iletmiş olduk. Şaban Karabulut, Kuşadası'ndan krala selam. Şarkı kalpsizlere diyor. Vay arkadaş, nasıl bir dünya bu. Antalya'dan günaydınlar, kolay gelsin Hüseyin Buhur. Bizden de sizlere bir mukabele diyelim. Keyifli şarkıları sıralayalım. Güzel günün tadını Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde çıkaralım. Bu arada yıllardır Kral FM'de bir sloganımız var biliyorsunuz. Az önce kıymetli kardeşimiz mesajında da ifade etmiş. Kral FM'i hem dinliyorum hem dinlettiriyorum diye. Çünkü neden? Kralcıların asli görevi ne? Bu slogan unutulmasın, bir kez daha hatırlatalım. Önemli olan dinlemek değil, önemli olan aşılamak diyoruz. Görevi ihmal etmemeye devam ediyoruz. Ah ah. Efendim 0532 703 92 00 WhatsApp mesaj hattından ve Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabını takip alıp son paylaştığım görselin altından dostlar mesajlarını yazmaya devam ediyorlar. 12'ye kadar birlikteyiz.

Hakkı Bulut'un efsane şarkısı Zerrin Özer yorumuyla paylaşalım istedik. Bugün değişiklik olsun, öyle değil mi? Çok da şahane, çok da keyifli. Efendim bugün 19 Eylül 2026. Bugün aynı zamanda Gaziler Günü. Gaziler Günü ne demek? Vatan ve milletin bağımsızlığı uğruna canlarını ortaya koyarak mücadele eden kahramanlara minnet ve şükran duygularımızı ifade ettiğimiz bir gün. Bugün yani 19 Eylül 1921 tarihinde Sakarya Meydan Muharebesi'nin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal ve Gazi ünvanları verilmiştir. Bugün dediğimiz gibi Gaziler Günü, bu vatanın her karış toprağını şerefli kanlarıyla vatan eylemiş aziz şehitlerimizi öncelikle saygıyla, rahmetle, minnetle anıyoruz. Ve tabii ki ahirete irtihal etmiş tüm gazilerimizi yine rahmetle ve minnetle anıyoruz. Hayatta yaşayan tüm gazilerimize de şükranlarımızı, hürmetlerimizi, saygılarımızı arz ettiğimizi de ifade ediyoruz hemen. Ne yapalım? Keyifli şarkılarla muhabbete devam edelim. Mesajlarda maşallah bugün yağmur misali geliyor. Evet, şöyle bakıyorum. Antalya'dan günaydınlar diyen değerli dostum, aleyküm selam, günaydın. Diyarbakır'dan selamlar Fatoş, her zamanki gibi yine güne senle başlıyorum. Seni dinleyen canım ailem, babam, abim Ömer, Zülküf ve Ayşem'e gelsin. Seviliyorsunuz demiş. Serdar, Çilek'in başkenti Melemen, Emir Alem'den sesleniyorum. 2027'nin çileklerini dikiyoruz. Her zaman olduğu gibi tarlada Son Ses Kral dinliyoruz. Hoş geldin, dört gözle seni dinliyoruz. Şarkı eşim Hülya, oğullarım Ömer, Talha ve Alpaslan'a ve tüm Beşiktaşlara demişler. Efendim inşallah tabii ki böyle tarım ile iştigal eden bütün çiftçilerimize Allah inşallah bereketli güzel kazançlar nasip etsin. Emeklerinizin, alın terinizin karşılıklarını düşündüğünüzden çok daha güzel aldınız. Günler nasip etsin Rabbim inşallah. Çiftçilerimize, hayvancılıkla uğraşan kıymetli dostlarımıza. Tabii hangi sektörde olursa olsun rızkının peşinden koşup helal lokmasını arayan bütün emekçi dostlara da Rabbim yar ve yardımcı olsun. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de Melih'in Sevgi Çemberi devam ediyor. 12'ye kadar birlikteyiz.

Valla Metin Şentürk canımız. Daha deneyim. Keyifli. Neşeli, eğlenceli ve gerçekten muhteşem bir yorumcu ve kıymetli bir müzik adamı. Efendim Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Muhterem Pekol çok teşekkürler. Serkan Soygan doğru mu? Ferdi Baba çaldık. İlerleyen dakikalarda bakacağız. Ramazan Çakır, Gönül Erdem, Ecrin Emir bakalım. Hoş geldin, sefalar getirin. Hafta sonlarının vazgeçilmezi. Müslüm Baba çaldık iki tane. Az sonra bakacağız inşallah. Gemlik'ten Fatih Bakkal selamlar. Kızıma bir Cengiz Kurdoğlu şarkısı demişsiniz. Günaydın Melih'ciğim. Gaziantep'ten Bilal ben. Şarkıyı eşim, ailem ve tüm sevdiklerime istiyorum. Bakalım günaydın. Oy pullim Hakan Kurt demiş mesaj. İynar Azer Baba'dan bir şarkı çalacağız. Yaşar Konya Aykent'e biz de selamlarımızı göndermiş olalım. Davut Mehmet Celal Şafak'a gelsin. İynar demişler. Ayten Telmiye, sevgili İclal Yıldız'a. Günaydın, hoş geldin, nasılsın? Samsun'dan Muharrem nasıl bulursa bu gece Erzurum'a deplasmana gidiyoruz. Rica etsem şarkıyı Samsun Spor taraftarına armağan eder misin diyor. Başarılar diliyoruz. Ankara'dan selamlar. Bugün oğlum Recep Alptekin 20 yaşına girdi. Sürpriz yapıp onu radyodan söyler misin? Şu an radyomuz açık demiş. Döndü Alptekin'den oğlu Recep Alptekin'e. Bugün 20. yaşına giren oğluna selamlarımızı göndermiş olalım. İnşallah yeni yaş sağlık, sıhhat, huzur, afiyet getirsin. Güzelliklerle bir ömür nasip etsin Mevlam. Tabii bugün doğum günü olan bütün kralçılarımıza da selamlarımızı iletelim. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız.

İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses diyerek ikinci saatinde startını vermiş olduk. Kıymetli dostlar, 10.04 Türkiye'nin saatleri. Kral FM'de Melih'in Sevgi Çemberi devam ediyor. WhatsApp'tan ve Melih'in Sevgi Çemberi Instagram hesabından mesajlarımız gelmeye devam ediyor. Bunları da inşallah değerlendireceğiz. Dostlarımızın sevdiklerine ulaşmasını istedikleri o güzel duyguları onlar adına inşallah tercüman olarak ileteceğiz. Bu arada hemen bir duyurum var. Zara sevenlere, Zara'ya gönül verenlere. Bakalım sevgili dostlarımız, kıymetli Zara sevenler. Beklediğiniz o muhteşem konser 27 Eylül Pazar günü saat 21'de İstanbul'da olacak. İnşallah Zara sevenleriyle buluşuyor. Türk halk müziğinin sevilen seslerinden Zara, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda 27 Eylül Pazar günü saat 21'de İstanbul'da müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu keyifli konsere gitmek isteyen kralcılarımız resmi bilet satış platformları üzerinden biletlerini temin edebilirler diyerek hatırlatmamızı yapmış olalım. Zara sevenler 27 Eylül Pazar günü Harbiye'de inşallah Zara'nın muhteşem şarkılarıyla keyifli bir akşamı geçirecekler. Bu muhteşem konserde yerini almak isteyen Zara sevenler resmi bilet satış platformları üzerinden biletlerini bitmeden temin edebilirler. Hemen keyifli bir Zara şarkısıyla Kral FM'de Melih'in Sevgi Çemberi'nde muhabbetimize devam edelim.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
5: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.

0: Doy. Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla. Afiyetle ye.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı.

0: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest

0: lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Ya Orhan Baba, Orhan Baba muhteşem bir eser ve tabii sevgili Mahsun Kırmızıgül yine şahane yorum ve keyifli şarkıyı birlikte paylaşmış olduk. Aleminin Kralı, Kral Efendi Melih'in sevgi çemberinde 10.21 olduğu saatler. Bakalım neler var neler yok, mesajlara bir göz atalım. Şu ana kadar genelde hep mesajları WhatsApp üzerinden okuduk. Biraz da Melih'in sevgi çemberi Instagram hesabında son paylaştığım videonun altına gelen mesajlara bir göz atalım. Mutlu yayınlar İzmir, tüm kralcılara selam olsun demiş Gönül Erdem. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Nezih, teşekkürler sevgili kardeşim. Menekşe yazmış, günaydın, iyi yayınlar, çok teşekkür ediyoruz efendim. İyi yayınlar dileyen sevgili Musa Avşar, teşekkür edelim. Aynur Hanım sağ olun, güzel bir cumartesi ve pazar, hep sizlerleyiz demiş. Bakalım Turgay, cimbombom Turgay. Turgay Karaca ne varsa eskilerde var abi, babalardan gözleri fettan güzel istiyoruz demişler. Günaydınlar, biz de yerimizi aldık. Antalya'dan yazıyorum. Bir türkü istiyorum. Tokatlıyım, pek tatlıyım demiş. Bakalım Melih yayınlar, Ferdi Baba'dan bir şarkı istiyoruz diye ulaşan bir mesaj var. Sevgili Aslı yazmış. Günaydın Melih Bey, kahvaltı hazırlarken sizi dinliyorum. Emrah'tan bir şarkı. Emrah var. İlerleyen dakikalarda çalacağız inşallah. Bakalım Ayşe Ceyhan günaydın. Zeynep Özcan Demir doğru mu? Rumeli Hisarı'nda bir tıp merkezinde dinliyoruz. Ben Zeynep abi seni dinliyorum. Hemşire arkadaşlarla Bergen'den bir şarkı. Duygu, Pınar, Eylül, İlayda, Berkay ve Nevilay kardeşlerime gelsin demişler. Biz de selamlarımızı iletmiş olalım. Teşekkür ediyoruz. Efendim ne yapıyoruz? Hemen hatırlatalım. 0532 703 92 çift 0 WhatsApp üzerinden. Ayrıca Instagram'da Melih'in Sevgi Çemberi hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altından mesajlarınızı iletmeniz yeterli. Almanya'dan Cemal selamlar olsun. Eşi Nilüfer ve çocukları Tekin ve Okan'a bir şarkı. İtalya Milano'ya sevgili Nurgül kardeşimize selam olsun. Adana'dan Mustafa Büyükkartal, amcam Biricik, oğlum Şükrü Büyükkartal Adana cezaevinde yatıyor. Allah kavuştursun diyelim. Eşi Necla ve gelini Zelal için bir türkü istemiş. Peki.

Hayatın sarp ve dikenli yollarını düşe kalka aşıp yine mücadeleden yılmayan o güçlü yüreklere selam olsun. Alemin en kralında 10.30 yaptık saatleri. Melih'in sevgi çemberi devam ediyor. Merhaba, iyi hafta sonları dilerim. Kayseri'den Nevzat, sizden bir şarkı istiyoruz. Gökmen Kılıç ve Mustafa Koç'a armağan olsun demiş dostlarımız. Denizli Tavas dinlemede çalışıyoruz demiş sevgili Mehmet Ali Büyükaragöz. Doğru mu? Selam olsun. Güzel İzmir'den günaydınlar. Melih abi, çalışmaya devam tüm çantacılar ve Beşiktaşlar için. Suriye Aziz'de görev yapan Mustafa Güzeller Güzeli karıma sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. Allah yardımcınız olsun. Hayırlı yayınlar Samsun'dan Hüseyin, bir asker şarkısı. Bakalım, hayırlı sabahlar, kolay gelsin. Kaptan Duran Can, Konya Ereğli'den Adana'ya gidiyoruz. Kaptan Yılmaz ile yollar sizlerle güzel demiş. Allah yolunuzu açık etsin inşallah. Yollarda seyirde olan bütün dostlara da aynı duygu, dilek ve dualarımız geçerli. Adana'dan Bülent Sürek, tır şoförüyüm. Bir şarkı tüm tır şoförleri için demiş. Çerkezköy'den Fatma, iş yerinde seni dinliyorum. Şarkı çok sevdiğim eşim Adnan için gelsin diye satırlarını bizlere ulaştırmış. Evet, biz de ne yapalım? Şöyle Melih'in sevgi çemberinde bütün güzel dostlara, seven bütün güzel yüreklere aşkını dillendirmek isteyip şöyle kendisine cesaret arayanlara Emrah'ın bu güzel şarkısını fon müziği olarak gönderiyorum. Artık gerisi size kalmış.

0: İlaç Kimi Radyo.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: İlaç Kimi Radyo.
5: Beni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481. Veni Vidi Göz.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Segway ZD3 Pro 1600 watt 70 kilometre menzilli elektrikli scooter 51.999 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
11: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
12: 14-21 Eylül

99 liraya. Brother DCP T536DW çok fonksiyonlu dubleks kablosuz mürekkep tankli yazıcı 7499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin. Seviyorsan seveni çok,
1: süpersiz mekanisi yok. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve...

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Edirne-İstanbul yolunun 45 ila 57. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor. Ankara-Niğde otoyolu üst yapı çalışması nedeniyle Kırşehir bağlantı yolu Kırşehir-Kayseri istikameti sağ şerit kapalı. Trafik kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Ilgaz-Korgun-Çankırı devlet yolunun 17 ila 27. kilometrelerinde asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
2: Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'da deniz suyunun içme suyuna dönüştürülebilmesi için tesis kurulacak. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, deniz suyu arıtma projesinin bu yıl sonunda ihaleye çıkacağını belirtti. Aslan, atık su altyapısını da güçlendirdiklerini belirterek, biyolojik yöntemlerle arıtılan atık su oranının %38'den %58'e yükseldiğini aktardı. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazılarında 66 milyon yıllık bir fosil bulundu. Fosilin yaklaşık 250 milyon yıl önce Orta Anadolu'yu da kapsayan Tetis Denizi'nin son evrelerine ait olduğu düşünülüyor. Daha önce de 4000 yıllık Hitit kabında sevgi çiçeğinin bilinen en eski tohum kalıntılarına ulaşılmıştı. PISA çevre biliminde Türkiye 68 ülkeyi geride bıraktı. Türkiye fen bilimleri alt ölçeği olarak ilk kez değerlendirilen çevre bilimi alanında 494 ortalama puanla 85 ülkenin ortalaması olan 447 ve OECD ortalaması olan 480 puanın üzerinde performans gösterdi. Grönland ve Antarktika'daki buzullardan 1979'dan bu yana yaklaşık 12,5 trilyon ton buz eridi. Uzmanlar bu devasa miktarın eğer dondurulsaydı Amerika'nın tüm yüzeyini 1,5 metre derinliğinde tamamen kaplayacak kadar büyük olduğuna dikkat çekti. Araştırmacılar bunun gelecek adına kötü haber olduğuna işaret ediyor. Gezegenin en kurak bölgelerinin daha da kuraklaşması bekleniyor. Environmental Research Letters'la yayınlanan yeni bir araştırma, 21. yüzyılın sonuna kadar yerkürenin kara alanlarının %40'ından fazlasının kurak hale geleceğini ortaya koydu. Etna yanardağı hava ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. İtalya'nın Sicilya adasındaki aktif yanardağ Etna'nın yoğun biçimde kül püskürtmesi nedeniyle Catania Havalimanı'nın iç ve dış hat uçuşlarının bir süre daha yapılamayacağı aktarıldı.
3: Çevre Bülteni.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Melih'in sevgi çemberi.

Orhan Gencebay ve 3. son saatimizin de startı verilmiş oldu. Bir Babalar Resteli yakışır şu dakikalarda. Melih'in sevgi çemberinde 12'ye kadar muhabbete devam edeceğiz. Melih kardeş Samsun'dan Hamide. Balkonda çayımı içerken dinlemekteyim. Şarkıyı armağan eder misin? Günaydın Melih, ben de sürekli kral dinlediğim için eşim de arabada kral dinlemeye başladı. Antalya'dan selamlar İkbal Türkmen'in mesajı. Teşekkürler. Şu an bahçede erik toplarken dinliyoruz. Şarkı gurbet hasretliği çekenlere gelsin diye ulaşmış bir mesaj. Gaziantep'ten Abdullah tekstil atölyesinde dinleyen bütün arkadaşlarımıza diyor mesajında. Ben Kayseri'den Çoban Tayfur, şarkılar tüm çobanlara gelsin. Bakalım şöyle bir kolay gelsin. İyi yayınlar diliyorum. Şarkıyı ustam Süheyt Ceylan'a armağan ediyoruz demişler. Osman Şen, doğru mu? Bakayım. Evet, Narlıdere Köyü Bursa. Salça yaparken dinliyoruz. Yemeğe buyurun demişler. Allah razı olsun. Yemiş kadar olduk. Sakarya'dan Ziya Düzlü. Hayırlı yayınlar. Güzel bir slow Karadeniz çalabilir misiniz demiş. Neden olmasın? Hayırlı sabahlar. Herkesin işleri rast gitsin. Tek istediğim bir şarkı var. Sabahçı kahvesi. Sabah sabah çok güzel olur demiş. O zaman şöyle yapalım. Bir tane şu şarkıyı Baba Ferdi'den dinleyeyim. Dinleyelim. Sonrasında da Sabahçı kahvesini de dinletelim. Günaydın Melih'in sevgi çemberi. Seni bugün Ankara'dan dinliyorum. Cumartesi, pazar günleri seninleyiz. Programındayız. Saygılarımla demiş Umut bin mukabele. Efendim 0532 703 92 çift 0 WhatsApp mesaj attığımızdan ve Instagram'da Melih'in sevgi çemberi hesabını takip alıp son paylaştığım görselin hemen altından mesajlarınızı, isteklerinizi iletmeye devam ediyorsunuz. Geride kalan vakit en baba şarkılarla Melih'in sevgi çemberinde emrinize amade.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Vakıfbank VSL kredi kartları ile market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

0: TKP cüzdandan business class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş business class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında. HDI Sigorta.
4: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: İlaç Gibi Radyo.
3: Katıl derim, katılın evim.
2: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

Ay ne güzel. Ay ne güzel. Vallahi ne güzel ya. Özleyenleri, hasret çekenlere çalalım, çalmış olalım bu güzel şarkımızı. Baba Müslüm. Biz de Baba Müslüm'ü çok özledik. Ferdi abiyi çok özledik. Allah mekanlarını cennet etsin. Rabbim inşallah cennetinde cemaliyle müşerref eylesin. Efendim devam ediyoruz. Artık son demler, son yarım saate girmek üzereyiz. Şöyle Baba Müslüm'den bir şarkı daha paylaşacağım. Hemen ardına bugün yine mesajlarda ağırlıklı olarak Güllü'den bir şarkı çal abi diyen dostlarımız vardı. Güllü'yü de ne yapalım? Hayattayken son armağanı, bizlere son mirası, Eylül zamanı şarkısı paylaşacağız. Allah onun da mekanını cennet etsin. Rabbim inşallah onu da cennetinde inşallah ağırlasın diyelim. Efendim ne yapalım? Sevgili Adem'e, Adem Durmuş'a selamlar gönderelim. Şu anda Atilla abiyle birlikte Çorlu'ya doğru gidiyoruz. Ilıca'dan anons eder misin abi demiş. Abi Ilıca'dan. Ilıca'dan derken Ademciğim onu anlamadım ben. Bakalım o zaman ne diyeceğiz? Çorlu'ya doğru seyir halinde olan Adem Durmuş ve Atilla abiye selamlarımızı, sevgilerimizi iletmiş olalım. Hemen Baba Müslüm yorumu dedik. Ardına da Güllü sevenleri şahane bir şarkıyla buluşturalım. Yine bir Bergen şarkısı sözümüz oldu bugün. Mesajlarda en çok istenilen şarkılar arasında. Onu da paylaşalım. Artık yavaş yavaş finale doğru, vedaya doğru ufak ufak yol alalım. Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Alemin En Kralı Kral FM'de 12'ye kadar Melih'in Sevgi Çemberi devam ediyor.

0: yine akşam oluyor. Ömrümün kadehine sensiz bir gün doluyor. Sen yoksun diye inan, dertliyim, kederliyim. Gelmezsen kahrolurum, yıkılırım sevgilim. Yıkılırım sevgilim.
1: Melih'in sevgi çemberi.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
3: Evet, şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
6: Okula dönüş alışverişi PTT AVM'de. Binlerce ürünü avantajlı fiyatlarla keşfet. Yenilenen mobil uygulamayı indir. Yapay zeka destekli aramayla alışverişini kolaylaştır.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim. %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı. 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: 1-30 Eylül tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
6: Sen için rahat yediye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam. Melih'in sevgi çemberi.

0: Eyvallah. Arabesk müziğinin kraliçesi sevgili Kibariye. Harika bir şarkı gerçekten. Biliyorsunuz dünyada literatüre girmiş bir isim, bir ses Kibariye. Detone olmadan şarkı söyleyebilen ender isimlerden, yeteneklerden bir tanesi. İnşallah hep varlığıyla, güzel yorumlarıyla bizlere böyle keyif vermeye devam etsin. Efendim 11.54 oldu Türkiye'nin saatleri. Alemin en kralı Kral FM'de Melih'in sevgi çemberinde bugün için biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Benden sonra mikrofon başında sevgili Harbi Kız olacak. Kendisine kolaylık, başarı, sizlere bol muhabbetler diliyorum. Yarın sabah pazar kahvaltısında inşallah 09.12 arası yeniden Kral FM'de görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. İşte yorum, işte ses, İbrahim Tatlıses, Allah'a ısmarladık.
1: Melih'in sevgi çemberi.

Alemi Kralı'ndan Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'den herkese sevgiler, selamlar. Sevgili Melih'e çok teşekkür ediyorum. Güzel bir cumartesi gününde yine beraberiz dostlar. Bugün de hafta sonu ruhuna yakışır. Dinlemeye doyamayacağınız, eşlik etmekten keyif alacağınız, en sevdiğiniz ve özlediğiniz şarkılarla 2 saat boyunca sizlere eşlik etmeye çalışacağım. O halde ben hazırım. Sizler de hazırsanız şöyle açın radyolarınızın sesini kardeşim. Harbi Kız yayında.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 7 Ekim'e kadar anlaşmalı petrol ofisi istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
3: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilirsiniz.

0: ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
5: lazım. İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Sen de katıl derim, katılır derim.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.

Sen benim dünya mısın dedik. Orhan Gencebay gibi böyle arabeskin önemli isimlerinin şarkılarını yorumlayabilmekte herkesin harcı değil. Özellikle Ebru Gündeş, Sibel Can gibi isimlerin de bu konuda oldukça başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Bu lezzetli yorumu tamamlayacağımız yine buram buram aşk kokan bir şarkımız daha var ki böyle bir aşk görülmemiş dünyada, ne geçmişte ne de bundan sonra da alamazlar seni benden. Çünkü seni yazdım kalbime diyoruz.

Seni yazdım kalbime dedik. Kalbimizin en güzel yerinde olmaya layık kimler varsa onlara armağan ettik bu güzel şarkımızı. Hemen sonrasında şöyle birazcık geçmiş yıllara gidiyoruz. Ah bir çocuk olsaydım dediğimiz o saf duygulara, eski günlerin özlemine yakışır bir reçeteyle Yıldız ablamızın eşsiz yorumuyla sizleri baş başa bırakacağım. Bu arada 0532 703 92 00 WhatsApp numaramız, mesajlarınızı gelmekte. Birazdan göndermiş olduğunuz mesajları da tek tek değerlendirmeye başlayacağım. Bir yerlere ayrılmayın.

WhatsApp numaramızdan göndermiş olduğunuz mesajları şöyle bir bakalım istiyorum. Adana'dan Bülent abicim, tır kaptanı kendisi ve sürekli bizi dinliyormuş. Tüm tır şoförleri için harfiyat şoförlerine yaz bir reçete demiş Harbican. Eyvallah, selam olsun. Kazasız belasız hayırlı yolculuklar diliyoruz. Nazlıcan, sen de çayını yudumluyormuşsun. Şifa olsun yarasın. Çayın yanına bu şarkıda sana eminim ki ilaç gibi gelecektir. Gaziantep'ten esnaf kardeşlerimizden düğmecilik yaparak ekmeğini kazanan sevgili Abdullah abicim. Seni de unutmayalım. Samsun'dan Mustafa, sürekli seni dinliyorum ve sıradaki şarkıda özellikle hayatımın anlamı, çok sevdiğim eşim Emine'me armağan ediyorum. Onu mutlu edecek bir reçete olursa çok sevinirim harbi kız demiş. Aşkınız daim olsun. İnşallah bu şarkıda size yakışır bir reçete olacaktır.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
0: İlaç Gibi Radyo.
5: Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerimizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World Kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank.
6: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
9: Bankkart, seni düşünür o.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
3: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

Aşkım bitti demek gidiyorsun, bana böyle mi veda ediyorsun? Yaşın efsane alemi kralındaydı. Aşkın ve sevgin bittiği yerde zaten kalınmaz. Çünkü sevgi yoksa insan ne kadar uğraşırsa uğraşsın kendini gerçekten eksik hissediyor. Sizi sevmeyen birinin kapısında bekleyip kendinizi de boşu boşuna tüketmeyin. Bazen gitmek kaybetmek değil, kendini korumaktır. Günün zorla değil, değer gördüğü yerde kalmalıdır diyoruz. Ve yavaş yavaş ilk saatimizi de uğurlamaktayız dostlar. Yeni saatimizde dinleyicilerimize bir hediyemiz olacak. Bir yalandan dinlemede kalın, kulağınız bende olsun.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 19 Eylül Cumartesi, günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Karadeniz bölgesindeki sağanak yağışta Trabzon ve Rize'de heyelan, su baskınları ve yol çökmeleri yaşandı. Karadeniz sahil yolunun İyidere ile Of ilçeleri arasındaki bölgede ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Pazar ilçesinde de yol temizleme çalışmaları devam ediyor. Rize merkezinde de ekipler teyakkuz halinde. Rize valisi İhsan Selim Baydaş, kentte can kaybı olmadığını duyurdu. Heyelanın taşıdığı malzemelerle tıkanan menfezlerin açılması için de çalışmaların sürdüğünü aktardı. İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete ise 9 mahalle ve 7 köyde hasar olduğunu bildirdi. Tedbir amacıyla da 7 ev tahliye edildi. Peki yağışlar devam edecek mi? Hafta sonu bölgede durum ne olacak? NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan'ı dinliyoruz.
2: Bölge halkına çok geçmiş olsun diliyorum. Aşırı bir yağmur düştü. Rize'de pazarda yağış miktarı metrekarede 186 kilogramdı. Trabzon Of'ta 128 kilogram yağmur düştü. Henüz yağış bitmedi. Bugün öğleden sonra da yine 20 kilogram 30 kilogram yağmur düşecek Trabzon Rize tarafına. Bölgede heyelan tehlikesi devam ediyor. O yüzden de tedbirli olmaya devam etmek gerekiyor. Yarından itibaren olan yağışlarsa önceki günlerdeki gibi yine kısa süreli yağışlar. Yani bölgenin ortalama yağışları civarında olacak ama en şiddetli kısmı dün akşamla bu sabah arasındaki bölümde oldu. Bu sistem nereden geldi? Akdeniz üzerinden, Girit üzerinden geldi. Çok sıcak ve nemli havayla geldi. Özellikle Doğu Karadeniz'de 5 yılda bir aşırı yağış alabiliyor. 2 yılda bir çok şiddetli yağış alabiliyor. Ama hala öğleden sonra sağanağımız var o bölgede. Özellikle Rize, Trabzon'da, Artvin'de buna dahil. 20 kilogram, 30 kilogram hatta 1 kilogram yağış alma ihtimalimiz hala var.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Havalimanı'na yapılan 4. pistin açılış töreninde konuştu dün. Muhalefetin iç çekişmelerle mücadele ettiğini söyledi. Bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eserimiz var dedi.
3: Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız. Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takoz siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
1: Piyasada yaşanan gelişmeler sonrası 131 fon için tasfiye kararı alınmıştı. Tasfiye sürecini İş Bankası ve Ziraat Bankası yönetecek. Fonların varlıkları 3 ay içinde satılacak, yatırımcılara payları oranında ödeme yapılacak. 17 Eylül öncesi satış emri verenlere öncelik sağlanacak. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen iki eski savcı tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi kararı verildi. İsrailli şebeke Türkiye'de kurduğu çağrı merkezleriyle dünyayı dolandırdı. Uluslararası çaptaki vurgunun boyutu 3 milyar dolar. İstanbul Başsavcılığı ve Emniyeti, MİT ve Interpol'ün de ortak operasyonuyla çete çökertildi. Çoğu yabancı, 191 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında ek iddianame hazırlandı. 29 şüpheli hakkında 12 eylem bulunan iddianamede şüpheliler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu da bulunuyor. Yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasında 40 şüpheli tutuklandı. Çiftçinin ürünü gerçek piyasa fiyatına sattığını ancak aracıların üretici adına daha yüksek fiyatla makbuz düzenlediği belirlendi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında batan Filojet gemi faciasında soruşturma kapsamında zanlılar bir kez daha hakim karşısındaydı. Tutukluluklarının 7'şer gün uzatılmasına karar verildi. Soruşturma dosyasına geminin sol ön kızağındaki bir kırığın yetersiz şekilde tamir edildiğine dair 17 Haziran tarihli fotoğraflar da eklendi.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Spor.
1: Süper Lig'de 6. haftanın açılışında dün tek maç oynandı. Kasımpaşa Konyaspor maçından gol sesi çıkmadı. Süper Lig'de bugün de 4 maç var. Günün maçı saat 20'de Trabzonspor Galatasaray'ı ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig'de yaşanan hakem tartışmalarına ilişkin dikkat çeken bir karar geldi. Artık MHK Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor kulüplere bilgi verecek. MotoGP'de sezonun 15. ayağı Avusturya'da koşulacak. Bugün saat 16'da sprint yarışı var. Türk taraftarlar 10. viraja kurulan özel tribünde milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu'nu destekleyecek. Ana yarış heyecanı ise yarın saat 15'te.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
7: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre hafta sonu ülke genelinde sıcaklıklar birkaç derece artıyor. Bugün İstanbul ve Bursa parçalı bulutlu 26, Ankara parçalı bulutlu 23, İzmir az bulutlu 30, Antalya az bulutlu 33 derece.
6: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
7: Otopratik.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
7: Yol durumu.
1: Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun 7 ila 10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Polatlı istikametinde ayrım kolları trafiğe kapalı. Trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
6: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
6: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
8: Harbi kız, harbi kız.

Yeni saatimize merhaba dedik. Radyoların şuna şarkı radyolarımıza bir kez daha selam olsun. Bu arada Türkiye'nin dünya standartlarındaki ilk tema parkı olan Vialand'da 30'a yakın ünitede gün boyunca sınırsız bir şekilde eğlenmek istiyorsanız WhatsApp numaramızdan 0532-703-92-0 bu numaradan adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı bizlere ulaştırmanız yeterli olacaktır. Birçok güzel parkur var ama özellikle sulu parkur olan Viking ve Nefes Kesen'de en çok beğenilenler arasında. Bakalım bugünün şanslı dinleyicisi kim olacak? Birazdan ismini anons edeceğim. WhatsApp numaramızdan bilgilerinizi göndermeyi unutmayın. Nasıl?

0: İlaç Kim Radyo.
1: Reklam.
2: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödemek kolay.

0: aylı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jolitour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. 534 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.

0: Doy.
1: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
2: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzüm aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ

0: Bitir. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
1: Lösev hayat verir.
2: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınıza giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr.
3: Bankart, seni düşünür o.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte karar.

Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: yokluğa hasretini eklemedim. Ben seni öyle sevdim, öyle sevdim ki. Sen benim bu sevgimi bilemedin.
1: Evet, Babalar Listesi'ndeyiz. Bu arada tabii bu şarkıları kendimizi kaptırmadan önce hemen Real Ant'ı kazanan dinleyicimizin ismini de anons etmek istiyorum. Sevgili Kamil Güneş. Kamil Güneş, bugünün şanslı dinleyeni sensin. 30'a yakın ünitede gün boyunca yanına 3 kişiyi alarak eğleneceksin. İyi eğlenceler diliyorum güzel kardeşim.

0532 703 92 40 WhatsApp numaramızdan programımızı mesajlarını gönderen dinleyicilerimiz arasında Kayseri'den sevgili Adem Sağlam var. Selam olsun sana ve sevdiklerine. Bilecik'ten Erkan şu anda seni bahçede elik toplarken dinliyoruz harbi kız. Tüm gurbet hasretliği çekenlere bir şarkı ricamdır demiş. Seve seve gönderelim. Gülten'cim Almanya'dan gelmişsin. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Eşi şu an bize kulak veriyormuş. İnşallah bu şarkıda eşine uygun bir reçete olacaktır. Belçika'dan sevgilerini gönderen Selçuk kardeşimize çocuklarıyla beraber bizi dinleyen Razur'umuz almış. Eyvallah. Sevgiler, selamlar. İstanbul'dan seni dinliyorum harbi kızım. Sevgili Azat kardeşim seni unutmayalım. Çerkezköy'den Berkan kardeşimize eşiyle programımızı takip eden Razur'umuzdan ve İsmet Çatalkaya da kankası Damla tüm sevdiklerine bir şarkı bekliyormuş. Ona da yakışır bir reçete hemen gönderiyoruz.

Alibi Kralı'nda birlikteliğimiz devam ediyor. Bu arada sevgili mukaddesçi Mukaddes Erdoğan, Ankara'dan bize dinlen Kralzor'umuzdan. Kendisinin bugün doğum günü. Nice güzel yılların, yaşların olsun, sağlıkla, mutlulukla inşallah. Biraz böyle sağlıkla ilgili sıkıntılar yaşamıştı. Şükürler olsun ki atlattı. Bundan sonra çok daha güzel günler seni bekliyor. Değerli eşin Tahir'e de buradan sevgiler. Ailene, abim Bülent'e selam olsun. Güzel bir ailesi var, güzel bir gönlü var. Allah her şeyi gönlüne göre versin. Yeni yaşında her şey gönlünce olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın güzelim benim.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: 10-23 Eylül tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
5: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
6: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
7: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Tap taze ürünleri şimdi keşfet. Getir, bir
11: bakalım getir. Tablet deyince vatan.
12: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
13: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
14: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
15: İlaç gibi radyo.
16: Reklam.

Gerçek aşk güzel sözlerde değil, zor günlerde belli olur kardeşim. Yanınızda olmadığında bile sizi düşünen, kırdığında gönlünüzü alabilen, gitmek kolayken kalmayı bilen kimler varsa sizi gerçekten seviyor ve istiyor demektir. Onların da kıymetini bilin, olur mu canlar? Eyvallah. Az sonra sevgili Melis sizlerle birlikte olacak. Melis'e de kolaylıklar diliyorum. Keyifli bir yayınla huzurunuzda olacak. Bir yerlere ayrılmayın. Yarın yokum ama pazartesi günü nasip olursa saatler 13'ü gösterdiği de Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de tekrar kavuşmak ümidiyle bugünlük benden bu kadar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bana müsaade.

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun 7 ila 10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Polatlı istikametinde ayrım kolları trafiğe kapalı. Trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.

Evet, 19 Eylül 2026 günlerden cumartesi, saatler 14'ü gösterdi. Güzel, keyifli, güneşli bir öğleden sonra kralcılarımızla buluştuk. Harbi Kız'dan mikrofonu, şarkıları devraldım. Arkadaşıma teşekkürlerimi ileterek yolculuğuma Türk sanat müziği eserleriyle başlıyorum bugün sevgili kralcılar. Yine her tarzın en iyi seslerini, en iyi şarkılarını dinleteceğim sizlere. İki saatinize eşlik etmek üzere şu dakika itibariyle kulaklığımı kulağıma taktım. Yolculuğumu başlatıyorum. Hazırsak, oralardaysak, buyurun. Alemin En Kralı'nda, Kaptan Köşkü'nde Melis var. Tekrar hoş geldiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL

0: SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve petrolofisi.com.tr'de.
1: Temizlik doğasında var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
7: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
8: 1-30 Eylül tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
9: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4469.
11: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi...

0: İlaç gibi radyo.
1: Sen de katıl benim, katılın evim.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.

mevsimin kendini iyiden iyiye hissettirdiği bir zaman dilimindeyiz. Dün havamız gayet yağışlı, kapalı, sisli, pusluydu ama bu sabah böyle güneşli bir güne uyandık Marmara bölgesinde yaşayan kralcılarımızla beraber. Tabii zaman zaman bölgelere göre değişiyor hava durumu. Karadeniz bölgemizde maalesef sel ve su baskını aşırı yağışlardan dolayı oluştu. Bültenlerde de görmüşsünüzdür. Özellikle Trabzon'un Of, Rize'nin İyidere ilçesi arasındaki sahil yolunda su baskını var, hasar var. Rize Valiliği, Rize'de yaşayan vatandaşlarımızı uyarmış. Mutlaka haberiniz vardır ama bir kez daha söyleyelim. Yağışlar devam edebilir. Lütfen tedbirinizi alın demiş. Bir kez de buradan duyurmuş olalım.

Evet, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, alemin en kralında, güneşli bir cumartesi günü öğleden sonrasında buluştuk kralcılarımızla. Saat 14'te mikrofonumuzun başındaydık. Çok güzel şarkılar çaldık. 16'ya kadar buradayız. Arada bir böyle şarkı aralarında sohbet edelim, muhabbet edelim diye hatırlatmalarımı yapmak için mikrofonumu açtım. Sevgili kralcılar, bulunduğunuz yerlerden bu taraflara bir selam göndermek isterseniz 532 703 92 çift 0 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabiliyorsunuz. Instagram hesaplarımızda sizlere açık, oradan da mesajlarınızı okuyoruz. Arama kısmına MLS Akçay yazdığınızda karşılaşacağız. Profilin içine girdiğinizde de hemen ilk sabitlediğim fotoğrafın altına mesajlarınızı yazabilirsiniz.

içine dert olacak. Hiçbir şey sorma işte. İçine oturacak. Vedasız ayrılır. Adını kahpe koydum. Bırak.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
3: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
2: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
3: Değil midir?
2: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
3: Girdim.
2: Bak bakalım ne diyor.
3: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
2: O zaman durma, hızını yükselt.
3: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
4: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
5: 1-20 Eylül tarihleri arasında öğrencilere özel seçili gaming notebooklarda 7500 lira, seçili premium notebooklarda 5000 lira, seçili notebooklarda 3000 lira indirim vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan.

0: Doy Farm pratik piliç lezzetleri şimdi raflarda. Hemen hazırla, afiyetle ye.
1: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, hesap burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen hesatı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Ve satmak istiyorsan sensat.com.
3: sensat.com. Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
3: Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Sen de katıl derim, katılın evim.
0: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.

Evet, yavaş yavaş ilk saatimizi sonlandırırken, hazırda çok güzel bir türküsünü paylaşacakken konser gününü tekrar hatırlatalım mesajlarınıza başlamadan önce sevgili kralcılar. Yarın değil, sonraki pazar günü 27 Eylül pazar günü akşam saat 21'de Türk Halk Müziği'nin sevilen seslerinden Zara'nın konseri olacak. Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda 27 Eylül pazar günü saat 21'de. Akşam saat 9'da sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor Zara. Çok güzel bir repertuarla karşınıza çıkacak. Heyecanlıdır diye tahmin ediyorum. Güzel bir konser olmasını temenni ediyorum. Eğer bu konsere gitmek isterseniz resmi bilet satış platformları üzerinden konserin biletlerini temin edebilirsiniz sevgili kralcılar. 27 Eylül pazar akşamı saat 9'da Zara, Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde.

0: Kral FM Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 19 Eylül Cumartesi, günün gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Karadeniz bölgesindeki sağanak yağışta Trabzon ve Rize'de heyelan, su baskınları ve yol çökmeleri yaşandı. Karadeniz sahil yolunun İyidere ile Of ilçeleri arasındaki bölgede ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Pazar ilçesinde de yol temizleme çalışmaları devam ediyor. Rize merkezinde de ekipler teyakkuz halinde. Rize valisi İhsan Selim Baydaş, kentte can kaybı olmadığını duyurdu. Heyelanın taşıdığı malzemelerle tıkanan menfezlerin açılması için de çalışmaların sürdüğünü aktardı. İyidere Belediye Başkanı Saffet Mete ise 9 mahalle ve 7 köyde hasar olduğunu bildirdi. Tedbir amacıyla da 7 ev tahliye edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Havalimanı'na yapılan 4. pistin açılış töreninde konuştu dün. Muhalefetin iç çekişmelerle mücadele ettiğini söyledi. Bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eserimiz var dedi.
2: Bu vizyon projemizi israf diyerek eleştirenler, isim tartışmasıyla, kurultay tartışmalarıyla günlerini israf ede dursun. Biz ülkemize yeni yatırımlar, yeni eserler kazandırmaktan geri durmayacağız. Kavgacılardan farklı olarak bizim yapacak çok işimiz var. Yaptıkları her işi ellerine, yüzlerine bulaştıranlardan farklı olarak bizim ülkemize kazandıracağımız daha nice eser ve yatırımımız var. Burunlarının ucunu dahi göremeyenlerden farklı olarak bizim Türkiye için büyük hayallerimiz, büyük hedeflerimiz var. Cenab-ı Allah ömür ve sağlık verdikçe ülkemiz için kurduğumuz bu büyük hayallerin peşinden koşmakta kararlıyız. Yıllarca taş üstüne taş koymayıp sadece takos siyasetiyle gemilerini yüzdürmeye çalışan ve buna alışanlar için artık deniz tükenmiştir. Entrikayla, yolsuzlukla, karanlık odalarda kotarılan siyaset mühendislikleriyle bu ülkede siyasetçilik oynama devri de tamamen kapanmıştır. İnanıyoruz ki bundan sonra Türkiye'de eser yarışacak, vizyon yarışacak, siyasi partilerin programları ve projeleri yarışacak.
1: Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında 4 şüpheli tutuklandı. 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Piyasada yaşanan gelişmeler sonrası 131 fon içinde tasfiye kararı alındı. Bu süreci İş Bankası ve Ziraat Bankası'nın yönetmesine karar verildi. Fonların varlıklarının 3 ay içinde satılacağı, 17 Eylül öncesi satış emri verenlere de öncelik sağlanacağı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaşanan süreci ve alınan önlemleri NTV canlı yayınında değerlendirdi. Şimşek tedbir şu an yeterli olduğunu aktardı.
3: SPK zaten gereken hızda o sorumlu alanı, sınırlı sayıdaki fonu karantinaya aldı. Daha sonra da tasfiye sürecini açıkladı. Alınan tedbirler yeterli mi? Evet, yeterli. Yani şu aşamada yeterli. Düşündüğümüz tedbirlerin çoğuna ihtiyaç kalmadı. Düne baktığımız zaman şunu görüyoruz. Piyasada güven devam ediyor. Özetle şunu diyoruz. Piyasalarda dün itibariyle yaşananlar, yani önceki haftada yaşananlar esas itibariyle sınırlı sayıda fonlardaki kredi ve likidite problemi. Yani genele yayılmış bir sistemik risk söz konusu değil. Yani borsada ve fon piyasasında yapısal bir sorun yok. Çok sınırlı sayıda bir fonda maalesef piyasa bozucu eylemler var. Buna ilişkin gereken yapılmıştır. 7 portföy yönetim şirketinin bir şekilde işlettiği 131 fon Sermaye Piyasası Kurulu tarafından tasfiye sürecine konulmuştur.
1: Piyasada yaşanan gelişmeler sonrası 131 fon için tasfiye kararı alınmıştı. Tasfiye sürecini İş Bankası ve Ziraat Bankası yönetecek. Fonların varlıkları 3 ay içinde satılacak. Yatırımcılara payları oranında ödeme yapılacak. 17 Eylül öncesi satış emri verenlere öncelik sağlanacak. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. FETÖ kapsamında meslekten ihraç edilen iki eski savcı tutuklandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında ev hapsi kararı verildi. İsrailli şebeke Türkiye'de kurduğu çağrı merkezleriyle dünyayı dolandırdı. Uluslararası çaptaki vurgunun boyutu 3 milyar dolar. İstanbul Başsavcılığı ve Emniyeti, MİT ve Interpol'ün de ortak operasyonuyla çete çökertildi. Çoğu yabancı, 191 zanlı gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında ek iddianame hazırlandı. 29 şüpheli hakkında 12 eylem bulunan iddianamede şüpheliler arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu da bulunuyor. Yine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü tarladan markete fiyat yolculuğu soruşturmasında 40 şüpheli tutuklandı. Çiftçinin ürünü gerçek piyasa fiyatına sattığını ancak aracıların üretici adına daha yüksek fiyatla makbuz düzenlediği belirlendi. Sivas'ta kayıp 11 aylık Büşra bebeği arama çalışmaları sürüyor. Aramaların ilk gününde bulunan ve Büşra'ya ait olduğu değerlendirilen tişört, zıbın ve bebek bezi de inceleniyor. Eşyalar üzerinde soruşturmaya etki edebilecek bir bulgu olup olmadığı adli tıptan gelecek raporla ortaya çıkacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
4: Spor.
1: Süper Lig'de haftanın maçı Trabzon'da oynanacak. Karadeniz ekibi Thomas Reis yönetimindeki ilk maçında lider Galatasaray'ı ağırlayacak. Süper Lig'de 6. hafta öncesi Galatasaray 13 puanla lider, Trabzonspor 7 puanla 9. sırada. Papara Park'ta saat 20'de başlayacak mücadeleyi Batuhan Kolak yönetecek. Beşiktaş'ta Leandro Trossard'ın topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi tespit edildi. Belçikalı futbolcu yarın oynanacak Ahmet Sportif Faaliyetler maçında forma giyemeyecek. A milli takımın UEFA Uluslar Ligi'ndeki aday kadrosu belli oldu. Montella listede 29 isme yer verdi. Milli takım 25 Eylül'de Fransa'yı, 28 Eylül'de İtalya'yı ağırlayacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
6: Otopratik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde sıcaklık biraz daha artıyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara yer yer sağanak yağışlı 24, İzmir parçalı bulutlu 31, Bursa parçalı bulutlu 26, Antalya parçalı bulutlu 32 derece.
5: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
6: Otopratik.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
6: Yol durumu.
1: Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun 7 ila 10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Polatlı istikametinde ayrım kolları trafiğe kapalı. Trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
5: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda, Ailemin En Kralı'nda haber merkezine bir bağlandık. Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri aldık. Merkezdeki arkadaşlarımızdan kendilerine teşekkür edelim. Şöyle unutulmayan şarkılarla yolculuğumuza devam edelim. Kepçe operatörü bir dinleyicimiz var. Yakup abimiz, 36 yıllık evliyim ve eşim Züleyha'yı çok seviyorum Melis. Seninle paylaşmak istedim demiş. Bir de güzel şarkı isteği var. Yakup ustamıza armağan edelim sıradaki şarkıyı ve Züleyha ablamıza elbette.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam. Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100

0: Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP cüzdanla alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
2: İlk fırsatta yola çıkmak isteyenlere Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI çok özel fiyat avantajlarına ek, 200 bin lira için 12 ay %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Opet'te bulacaksın. Lezzet arıyorsan Festi Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa Enfes Opet'te bulacaksın.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım.
3: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsat.

0: şartlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
1: İlaç Gibi Radyo.
2: Reklam.

Bahar'cığım biraz önce sanki Harbi Kız da senin mesajını okudu. Yanlış mı hatırlıyorum? Onu dinliyordum çünkü. Sana bir selam gönderdi, doğum gününü kutladı. Şimdi Bahar bana da mesaj atmış. Abla demiş aynı mesajı. Kopyalayıp yapıştırmış. Bugün benim doğum günüm. Aşkım Ümit Salim'e hediyesi için çok teşekkür ettiğimi söyler misin? Lütfen rica ediyorum. İyi yayınlar demiş. Peki söylerim. Ben de söylerim. Benden sonraki arkadaşım da söyler. Madem senin doğum günün, bütün şarkılar sana çalsın. Bahar, sen iste yeter ki. Mutlu yıllar diliyorum eşinle, ailenle, sevdiklerinle. Sıradaki şarkımı sana armağan edeyim. Eşine de selamlarını ilettik. Tabii bizim buradan selam iletmemiz ya da onu ne kadar çok sevdiğini söylememiz çok bir şey ifade etmiyor. Yani bana sorarsan güzel bir jest, evet onu kabul ediyorum ama senin gözlerinin içine baka baka o insanı ne kadar yürekten sevdiğini söylemen şu hayattaki en anlamlı şeylerden bir tanesi. Bence onu da yapmışsındır zaten. Seninle beraber bugün yeni yaşını karşılayan kralcılarımızı da kutlayalım. Sağlık sıhhat diliyorum şu hayatta. Her şeyden önce. Hem sizin hem sevdiklerinizin. Ondan sonra gönlünüzden geçen her neyse tek tek böyle olduğuna şahit olun dilerim sevgili kralcılar. Ama önce bize lazım olan akıl sağlığı, beden sağlığı ve ruh sağlığı. Onların var olduğu yerde her şeyi yapabilme gücümüz var. Yeter ki sağlık olsun.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Hesabı alabilir miyim?
3: Buyurun. Hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
2: Nasıl yani?
4: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima
5: seninle. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi.

0: Jolly ile dünyayı keşfetme zamanı. Yurt dışı turlarında erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Seçili turlarda 600 dolara varan indirim, %25'ini şimdi, kalanını sonra ödeme kolaylığı, 5000 TL kupon ve 7500 TL'ye varan bonus kazanma fırsatıyla yerini şimdiden ayırt. Detaylar jollytour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
2: Uludağ'dan Deep Enerji içeceği. Yepyeni egzotik meyve ve karadut frenk üzümü aromaları, şekersiz seçeneği ve orijinal lezzetiyle eğlencenin altını üstüne getir. Uludağ'dan Deep.
3: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
4: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
5: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
6: Seviyorsan sevimli çok, sınırsız ve gerisi.
7: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
8: İlaç gibi radyo.
9: Sen de katıl derim, katılın.
8: İlaç gibi radyo.
10: Reklam.

0: hasret çeker.
1: Evet, bir cumartesi günü öğleden sonra Kaptan Köşkü'ndeki yerimizi alıp şarkılarımızı çalmaya başladık. Çok güzel şarkılar çalmışız geride kalan 2 saat boyunca. Finali de öyle yapalım. Bana müsaade şarkıları çalmaya başladı şu dakika itibariyle. Çok teşekkür ederim. Canı gönülden dinlediğiniz için. Pazartesi günü akşam vakti, işlerden eve dönüş yolculuğunda saat tam 19'da Türkiye'nin en çok dinlenen radyosunda yeniden buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Kim bilir kaçıncı arayışım bu, benden kaçan mutluluğum nerede belli değil. Kim bilir kaçıncı arayışım bu,

0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
1: Yol durumu.
2: Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun 7 ila 10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Polatlı istikametinde ayrım kolları trafiğe kapalı. Trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
3: Çevre Bülteni.
2: Merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. İstanbul'da deniz suyunun içme suyuna dönüştürülebilmesi için tesis kurulacak. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, deniz suyu arıtma projesinin bu yıl sonunda ihaleye çıkacağını belirtti. Aslan, atık su altyapısını da güçlendirdiklerini belirterek, biyolojik yöntemlerle arıtılan atık su oranının %38'den %58'e yükseldiğini aktardı. Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Külhöyük kazılarında 66 milyon yıllık bir fosil bulundu. Fosilin yaklaşık 250 milyon yıl önce Orta Anadolu'yu da kapsayan Tetis Denizi'nin son evrelerine ait olduğu düşünülüyor. Daha önce de 4000 yıllık Hitit kabında sevgi çiçeğinin bilinen en eski tohum kalıntılarına ulaşılmıştı. PISA çevre biliminde Türkiye 68 ülkeyi geride bıraktı. Türkiye fen bilimleri alt ölçeği olarak ilk kez değerlendirilen çevre bilimi alanında 494 ortalama puanla 85 ülkenin ortalaması olan 447 ve OECD ortalaması olan 480 puanın üzerinde performans gösterdi. Grönland ve Antarktika'daki buzullardan 1979'dan bu yana yaklaşık 12,5 trilyon ton buz eridi. Uzmanlar bu devasa miktarın eğer dondurulsaydı Amerika'nın tüm yüzeyini 1,5 metre derinliğinde tamamen kaplayacaktı kadar büyük olduğuna dikkat çekti. Araştırmacılar bunun gelecek adına kötü haber olduğuna işaret ediyor. Gezegenin en kurak bölgelerinin daha da kuraklaşması bekleniyor. Environmental Research Letters'ta yayınlanan yeni bir araştırma, 21. yüzyılın sonuna kadar yerkürenin kara alanlarının %40'ından fazlasının kurak hale geleceğini ortaya koydu. Etna yanardağı hava ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. İtalya'nın Sicilya adasındaki aktif yanardağ Etna'nın yoğun biçimde kül püskürtmesi nedeniyle Catania Havalimanı'nın iç ve dış hat uçuşlarının bir süre daha yapılamayacağı aktarıldı. Çevre

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Akseslere 450 TL'ye varan çift para petrol ofisinde. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 16 Ağustos'tan 30 Eylül'e kadar kampanya dahil Akses üyesi petrol ofisi

0: ücretleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
3: Akakçe. Sensat.com.
4: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
5: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
4: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
3: Sensat.com.
6: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Logitech G Driving Force yarış direksiyonu 18.499 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a 5'in fiyatına 3 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
7: MediaMarkt.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Günlüğünün 24 saati.

0: yapmayın.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
0: lazım. Eylül ayı boyunca Stablex'te tek seferde yapacağın 10.000 TL'lik para yatırma ve kripto varlık alımına her ay 1000 TL, toplamda 10.000 TL'ye kadar kazanma fırsatı. Ayrıntılı bilgi Stablex.com.tr'de. Stablex.
2: İlaç gibi radyo.
3: Sen de katıl.
2: İlaç gibi radyo.
0: Reklam.

Bir uçurum üzülür belki aşk. Paramparça, yere çakılacağını bile bile. Sanki elini uzatsan avuçlarında, sanki kilometrelerce uzak.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına hoş geldiniz. Bu hafta listemizin 20 numarasında Baha'nın Dönüş Projesi'nin ilk şarkısı, söz, müzik ve düzenlemesi Tantaşçı imzası taşıyan, duygusal yapısı ve nostaljik atmosferiyle dikkat çeken Unuttum oldu. Baha'nın yıllardır özenen romantik yorumu Tantaşçı'nın güçlü vokaliyle birleşiyor. Unuttum'la Baha ve Tantaşçı şarkısıyla listemizde bu hafta 20 numara.

En Kral 20 listemizin 20 numarasında Unuttum şarkısıyla Bahavet Antaşçı'yı ağırladık. Geçiyoruz listemizin 19 numarasına. 19 numarada sözü ve müziği Gülşen Çolakoğlu'na, aranjesi Hüseyin Kırkışoğlu'na ait Aşktan Sabıkalı şarkısıyla geçtiğimiz haftalarda büyük beğeni toplayan Yaşar İpek var. Sanatçı Aşktan Sabıkalı şarkısıyla listemizin 19 numarasında yerini alıyor. Korkma.

Listemizin 18 numarasında şarkısı Atlatırım'ı müzik severlerin beğenisine sunan Derya Bedavacı var. Sözü ve müziği Derya Bedavacı'ya, aranjesi Mert Kemancı'ya ait Atlatırım şarkısıyla sanatçı 18 numaranın sahibi oluyor.

Kral 20. Kral 20. Geldik en kral 20 listemizin 17 numarasına. Listemizin 17 numarasında dillere pelesenk olan, sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye, düzenlemesi Süleyman Leyla'ya ait olan Eller Üzer şarkısı var. Serkan Nişancı'nın yorumladığı Eller Üzer listemizde bu hafta 17 numarada.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de en kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 16 numarasında yeni şarkısı Dur Leyla ile sevenleriyle buluşan Zara var. Sözleri Ahmet Kartal Kanat, müziği ve düzenlemesi Gül Diyar Tanrı Dağlı'ya ait olan şarkıyı kendine has tarzıyla seslendiren Zara, en kral 20 listemize bu hafta 16 numaradan yeni giriş yapıyor.

Geldik en kral 20 listemizin 15 numarasına. Listemizin 15 numarasında Türk müziğinin imparatoru İbrahim Tatlıses var. Hafızalara kazınan Baboş türküsünü yeniden yorumlayan ve yıllardır hafızalara kazınan sayısız eserle adını zirveye yazdıran imparator, sözü ve müziği Murat Ergün'e ait olan Baboş'la listemizde 15 numarada yerini alıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de En Kral 20 listemizin geri sayımına devam ediyoruz. Listemizin 14 numarasında Elif Buse Doğan var. Sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı şarkının aranjesi Kerem Akdağ imzası taşıyor. Elif Buse Doğan yangın yeriyle 14 numaraya yerleşiyor.

Listemizin 13 numarasındayız. 13 numarada sözü ve müziği Kenan Doğulu'ya ait şarkının düzenlemesi Sakiler imzası taşıyan, duygusal derinliği ve güçlü yorumlarıyla Ara Beni Lütfen şarkısına kendine has sounduyla yeni bir kimlik kazandıran Sakiler grubu var. Sakiler, Ara Beni Lütfen 13 numarada yerini alıyor. Belki...

Listemizde 12 numarada sözleri Sezen Aksu, müziği Onno Tunç ve düzenlemesi Fatih Ağızkalı'ya ait Kurşuni Renkler şarkısıyla Karaf grubu var. Geçtiğimiz günlerde yeni şarkıları Kurşuni Renkleri sevenlerinin beğenisine sunan Karaf grubu listemizde bu haftanın 12 numarası. Bir

En Kral 20 listemizin geldik 11 numarasına. 11 numarada Kayıp Persona isimli albümünü müzik severlerin beğenisine sunan Blok 3 var. Albümlerinde 13 şarkıya yer veren Blok 3, sözü ve müziği Hakan Aydın'a ait Kayıp Kalp'le bu hafta listemizin 11 numarasında yerini alıyor.

0: İlaç gibi radyo. Reklam.
1: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
2: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
2: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
2: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
2: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
2: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
3: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
0: İlaç gibi radyo.
4: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
5: Evet, şimdi okullu olduk diyor Dani.
6: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
7: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
8: TKP Cüzdan'dan Business Class yolcularına özel fırsat. 14-20 Eylül tarihleri arasında Türk Hava Yolları yurt içi tek yön veya gidiş dönüş Business Class biletinizi TKP Cüzdan'la alın, 5000 TL'ye kadar TK para kazanın. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
9: Ama dememek için ama sigorta.
10: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Top taze ürünleri şimdi keşfet. Getir.
11: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
12: 14-21 Eylül tarihleri arasında Oppo Reno 15 Pro 5G 12 512 GB akıllı telefon 55.999 liraya. Grundig 75GQ 850A 189 cm 4K Google Smart QLED TV 50

0: da var.
1: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: İlaç Kimi Radyo.
3: Reklam. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
4: Yol durumu.
5: Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun 7 ila 10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Polatlı istikametinde ayrım kolları trafiğe kapalı. Trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
6: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
7: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Listemizin 11 numarasında Kayıp Kalp şarkısıyla Blok 3'ü dinledik. 10 numaradayız. 10 numarada geçtiğimiz hafta Hayal ve Umut'un bir araya gelip seslendirdiği ve büyük beğeni toplayan Gerçek Aşk şarkısı var. Sözleri Zara ve Gezegen Mehmet'e, müziği ve düzenlemesi yine Gezegen Mehmet imzası taşıyan Gerçek Aşk şarkısıyla Hayal ve Umut listemizde yükselişine devam ederek 10 numaraya yerleşiyor.
1: Aşk bir araçsa sana varmaya, her kahrı baş tacımdır. Ucumda sen varsın ya, hayat bu ya.

kaçıncı gece? Gündüze devrediyor da sen gelmedin. Köprü altına gizlenmiş çaresiz duygularım, gelip geçenden habersiz. Sevemedim bu kalabalıkta yalnızlığı, hayır görmemiş gözlerden. Düşüyorum sessiz. Yaşadığımı alıp verdiğim nefesten anlıyorum.

0: bu şarkıyla aşıklar
1: birbirini tanısın.
2: Geçiyoruz listemizin 9 numarasına. Listemizin 9 numarasında Karışık kaset albümünde yer alan, sözleri Şakir Askan, müziği Burhan Bayar'a ait olan Sende Kalmış şarkısıyla Semih Cenk var. Sanatçı Sende Kalmış'la bu hafta listemizin 9 numarasına yerleşiyor.

0: gözlerinde.
1: Ve geldik bu hafta listemizin 8 numarasına. Listemizin 8 numarasında sözleri Mustafa Yaşamış, müziği İlyas Çetiye ve düzenlemesi Berk Ardabüken imzalı Bulunur Elbet şarkısıyla Linet var. Hafızalara kazınan unutulmayan şarkıyı kendine has yorumuyla seslendiren sanatçı listemizin 8 numarasında yerini alıyor.

En Kral 20 listemizin 7 numarasındayız. Listemizin 7 numarasında Türk müziğinin en güçlü yorumcularından Serkan Kaya var. 8 şarkıdan oluşan yeni albümü Tanımam'la müzik severlerle yeniden buluşuyor. Aşk, ayrılık, özlem ve hayatın kırılma anlarını içten bir dille anlatırken, Serkan Kaya'nın kendine has yorumu bir kez daha fark yaratıyor. Albüme adını veren Tanımam şarkısının sözü ve müziği Serkan Kaya, aranjesi ise Suat Aydoğan imzası taşıyor. Serkan Kaya Tanımam'la listemizin 7 numarasında. Sen...

isimlerinden biri olan Kamuran Akkor eşlik ediyor. Doğu Sevek, Kamuran Akkor, Güldüğüm Fotoğraflar şarkısıyla listemizde bu hafta 6 numara.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 5 numarada Mahsun Kırmızıgül'ün Gönlümdeki Şarkılar albümünün ikinci çıkış şarkısı Benim İçin Üzülme var. Sözü ve müziği Ali Tekin Türe'ye, düzenlemesi sanatçıya ait Benim İçin Üzülme ile Mahsun Kırmızıgül listemizin 5 numarasında.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Nissan'dan Qashqai'nize orijinal bakım fırsatı. Nissan yetkili servislerinde 5 yaş üzeri Qashqai periyodik bakımınız KDV dahil yalnızca 9.900 TL. Üstelik bonus kartlara peşin fiyatına 5 taksit fırsatıyla. Detaylar Nissan.com.tr'de ve Nissan Türkiye mobil uygulamasında.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
6: En Kral 20.
7: En Kral 20 listemizin geldik 4 numarasına. Listemizin 4 numarasında ilk olarak 1990 yılında Burhan Çaça'nın yorumuyla müzikseverlerin radarına giren Ayaz Geceler, bu kez Özgür Alter'in etkileyici yorumuyla kulaklara misafir oluyor. Sözleri Kenan Erel'e, aranjesi Samim Sakaryalı Fırat Özbaylar'a ait şarkıda, Özgür Alter'in duygu yüklü yorumuyla tekrar hayat buluyor. Özgür Alter, Ayaz Geceler'le En Kral 20 listemizde bu hafta 4 numarada.

Listemizde zirveye emin adımlarla yaklaşıyoruz. 4 numarada Ayaz Geceler şarkısıyla Özgür Alter'i dinledik. 3 numaradayız. 3 numarada Yok Öyle Bir Dünya şarkısıyla Derya Bedavacı var. Sözleri Derya Bedavacı, müziği Murat Bedavacı ve aranjesi Caner Tepecikli imzası taşıyan Yok Öyle Bir Dünya ile listemizin 3 numarasında yerini aldı.

En Kral 20 listemizde geldik zirvenin ortağına. Listemizin 2 numarasında Unutacağım şarkısını sevenlerinin beğenisine sunan Serkan Nişancı var. Sözü ve müziği Yiğit Mahsuni'ye ait şarkısıyla çıkış yakalayan Nişancı bu hafta zirvenin ortağı oluyor.

0: En Kral 20 listemizde bir numaraya geçmeden önce geride bıraktığımız şarkıları bir kez daha hatırlayalım.
1: En Kral 20, 20 numara.

0: hayatım.
1: 19 numara.
0: Çalsın bir kere de, çalsın da bunlar. Dengim olmaya.
1: 18 numara.
0: Belki düzülür yıpranırım, dosta düşmana.
1: Yedi numara.
0: Sen eller üzer seni dayanamazsın. Bu dünya tanıyamazsın.
1: 16 numara.
0: Umudum sendedir. Dur Leyla Leyla. Dur Leyla Leyla.
1: 15 numara.
0: Mamaş bir derdim var sorma. Derdimi
1: 14 numara.
0: Hala dönmedim geri, bu ev yalnız beni sevmedi. Gündüzlerin neyse tamam, geceleri hep yandın yeri.
1: 13 numara.
0: Umdum dağlara karlar mı yağdı? İçimde bu kadar öfke mi vardı?
1: 12 numara.
0: Yok.

0: 11 numara. En Kral 20 10 numara.
1: Gerçek aşk ibadet halidir, adın kalır giderken.
0: 9 numara.
2: Ellerimle sıcaklığı, saçlarımla baharları.
0: 8 numara.

0: 7 numara.
1: Tanımam, çıkma karşıma.
0: 6 numara. Beş numara.
1: Bundan sonra adım 40 yılda bir ararım. Sen de kaybettiğimi başkasında ararım.
0: 4 numara.
1: Geceler uzun, geceler sessiz. Geceler çekilmiyor sensiz.
0: 3 numara.
1: Yok öyle hakkını vermeyene.
0: Numara.
1: Bir yolunu bulup unutacağım. Bu sefer kalbimi avutacağım.
0: En Kral 20.
2: Ve geldik bu hafta zirvenin sahibine. En Kral 20 listemizin bir numarasında çocukluğundan bugüne kalbinde iz bırakan eserleri yeniden yorumlayan Mahsun Kırmızıgül, Gönlümdeki Şarkılar projesiyle dinleyicileriyle buluştu. Türk müziğinde kendi ekolünü yaratan ustaların ustası Orhan Gencebay'ın unutulmaz şarkılarından bir teselli vere kendine has yorumuyla hayat veren Mahsun Kırmızıgül'e Orhan Gencebay da sürpriz yaparak bir teselli ver şarkısında sanatçıya eşlik ediyor. Mahsun Kırmızıgül bir teselli verle zirvedeki yerini bu haftada koruyarak bir numaranın sahibi oluyor.
3: Söyle.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Veni vidi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0481 Veni vidi göz.
4: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.

0: Kral FM Haber. Mutlu akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmeleriyle Kral FM'de sizlerleyiz. Bugün 19 Eylül Gaziler Günü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınları gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde terörsüz Türkiye sürecine dair konuştu. Erdoğan, ocaklara yeni ateşler düşmemesi için elimizden geleni yapacağız dedi.
1: Bugün çekeceğimiz kuralarla 571 kardeşimizi daha kamu kurumlarına yerleştirecek. Böylelikle kamuda istihdam edilen şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısını tam 53.179'a yükselteceğiz. Tam 1000 yıldır onurumuzla, gururumuzla, vakarımızla bu topraklarda yaşayabilmek için, mazlum ve mağdurlara umut olabilmek için nice koç yiğitleri, nice civan mertleri içimiz kan ağlayarak toprağa verdi. Ama ne olursa olsun ümidimizi yitirmedik. Ocaklara yeni ateşler düşürmemesi için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız. Şunu bir kez daha altını çizerek sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum. Şehitlerimizin asil ve aziz ruhlarını incitecek, gazilerimizin emeklerini boşa düşürecek, şehit ve gazi yakınlarımızı rencide edecek hiçbir girişime bugüne kadar müsaade etmedik. Bundan sonra da müsaade etmeyeceğiz.
0: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Uğruna mücadele ettikleri bu vatanı daha güçlü yarınlara taşımayı bizler de bir görev kabul ediyoruz dedi. Mesajında meclis tarafından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazi unvanı ve mareşal rütbesi verilişinin 105. yıl dönümünde tüm kahraman gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü'nü kutluyorum ifadesine yer verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise gaziliğin vatana ve millete bağlanmış bir hayatın iftihar edilecek unvanı olduğunu belirtti. Gaziler bizim göz nurumuz, gurur nişanemizdir ifadelerini kullandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin huzuru ve hürriyeti uğruna canını siper eden kahraman gazilerimize 19 Eylül Gaziler Günü'nde şükranlarımızı sunuyoruz mesajını paylaştı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise gazilerimize olan borcumuzun yanında minnet sözleri yetersiz kalır. Onlara verdiğimiz söz, haklarını eksiksiz teslim etmek, hiçbir gazimizi geride bırakmamaktır açıklamasını yaptı. Karadeniz'de etkili olan sağanaktan en çok Rize ve Trabzon hasar gördü. Su baskınları, heyelanlar meydana geldi, yollarda çökmeler yaşandı. Bazı araçlar su altında kaldı. 9 mahalle ve 7 köyde hasar var. Hatay'ın Samandağ ilçesinde de şiddetli yağış sele yol açtı. Hıdırbey Nehri'nin taşması sonucu çevredeki tesisler su altında kaldı. Yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor. İstanbul'da ünlü isimlere yönelik düzenlenen yeni uyuşturucu operasyonu kapsamında iş insanı Sayat Zurnacı ve müzisyen Aytaç Kart tutuklandı. Oyuncu Nilperi Şahinkaya ve eski milli futbolcu Hasan Şaş adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 6 ismin ise gözaltı süresi uzatıldı. Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen şüpheli işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada gelişmeler var. Pusula Portföy'ün yöneticilerinden Serdar Turhan'la Tera yöneticisi Alper Öztürk hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında daha önce 4 şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığı tedbiri kararları alınmıştı. Sürecin nasıl işleyeceği de belli oldu. Yatırımcılara payları oranında ödeme yapılacak. 16 Eylül saat 13.30 ile 17 Eylül saat 13.30 arasında emir verenler öncelikli olacak. 17 Eylül saat 13.30'dan sonra verilen satış emirleri tasfiye sürecine dahil edilecek. Tasfiye sürecinin detayları ilgili fonların kap sayfalarında yayınlanacak. Fonların tasfiyesi için en fazla 3 aylık süre öngörülüyor. SPK gerekli görürse bu süreyi uzatabilecek. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'de şüpheli ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Kozinoğlu'nun tutulduğu Silivri cezaevindeki güvenlik kamera kayıtları inceleniyor. Son olarak FETÖ soruşturmalarında meslekten ihraç edilen iki eski savcı tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 6'ya yükseldi. Kozinoğlu'yla aynı koğuşu paylaşan iki isim hakkındaysa ev hapsi kararı verildi. Sivas'ta kaybolan 11 aylık Büşra Bebek için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Büşra Bebeği borç karşılığı çadırdan aldığı öne sürülen şahıs adli kontrol şartıyla serbest. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yolcu feribotu faciasında kayıplardan birinin daha naaşına ulaşıldı ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi. 13 kişi hala kayıp. Sınır ötesine uzanalım. Pakistan'da bomba yüklü araç infilak etti. En az 31 kişi hayatını kaybetti. 100'den fazla yaralının olduğu saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Suudi Arabistan, Yemen'deki Husilerin saldırıları nedeniyle alarmda. Cidde, Yanbu, Taif, Ula, Hamis, Muşayt ve Feresan'la başkent Riyad ve Harç'ta yaşanabilecek acil durumlara karşı uyarıda bulunuldu. Spor bülteni öncesinde sürücülerimizi ilgilendiren bir manşet, motorinin litre fiyatına ortalama 4 lira 10 kuruş indirim geldi ve böylelikle motorin grubunda fiyatlar 100 liranın altına düştü. Şansa kalmaz işimiz, bunlar otoekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Spor.
0: Süper Lig'de haftanın maçı Trabzon'da oynanacak. Karadeniz ekibi Thomas Reis yönetimindeki ilk maçında lider Galatasaray'ı ağırlayacak. Süper Lig'de 6. hafta öncesi Galatasaray 13 puanla lider, Trabzonspor'sa 7 puanla 9. sırada bulunuyor. Papara Park'ta saat 20'de başlayacak mücadeleyi Batuhan Kolak yönetecek. Beşiktaş'ta Leandro Trossard'ın topuk kemiğinde travmatik kemik ödemi tespit edildi. Belçikalı futbolcu yarınki Ahmet maçında forma giyemeyecek. Fenerbahçe tarafın EuroLeague Süper Kupası'nda final şansını son çeyrekte kaçırdığı Olympiakos'a 92-90 yenildi. Sarı lacivertlilerin Dubai Basketbol'la karşılaştığı üçüncülük maçı şu dakikalarda devam ediyor. Olympiakos Real Madrid finali ise saat 20'de başlayacak.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hafta sonu seyrinde huzurlarınızdayız. Selam olsun kralcılarımıza, selam olsun güzel yüreklere. Takvim yapraklarındaki tarih 19 Eylül 2026, cumartesi gününde olduğumuzu gösteriyor sevgili kralcılar. Eylül ayını da yavaş yavaş bitireceğiz vallahi ya. Yani ne kadar hızlı geçiyor zaman, değil mi canlar? Hafta sonunuzu umut ediyorum güzel geçmiştir. Akşamınız da, cumartesi akşamınız da çok güzel olsun diyelim şimdiden. Sevgili kralcılarla birlikte bugün de akşam güneşi vakitlerinde buluştuk ve 2 saatlik müzik yolculuğu adına hazırız. Buyurun, sizler de hazırsanız şarkıların tadını çıkarmaya başlayalım. Kral FM'de Kaptan Şener'le müzik yolculuğunuz başlıyor.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
3: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
4: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
5: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
0: İlaç Gibi Radyo.
6: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de.

0: başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: İlaç Gibi Radyo.
4: Reklam.
5: Kaptan Şener.
3: İlaç Gibi Radyo.

Yolculuğumuz seyrimize babalar esteliyle efsanelerle devam ediyoruz bir yandan. Sevgili kralcıların o güzel mesajları da geliyor. Kral FM Kaptan Şener profilinden Instagram'dan yazabilirsiniz. Ve tabii ki WhatsApp hattımız 0533-703-92-00 numaralı WhatsApp hattımızdan da yine mesajlarınızı ulaştırma şansınız var. İlk yazan kralcılarımız nerelerden yazmış, kimler yazmış hemen dillendirmeye çalışalım mesajları. Bakalım kimler takipte hafta sonu seyrimizde bizlerle olan güzel yürekler. Bugün Gaziler Günü aynı zamanda 19 Eylül biliyorsunuz. Gaziler Günümüz kutlu olsun diyelim. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını, aynı zamanda bu vatan toprakları uğruna canlarını feda etmiş şehitlerimizi de rahmetle, minnetle, şükranla anarak gazilerimizin gününü de kutlamış olalım. Semra Yıldız New York'tan takipte, iyi yayınlarımız olsun. Mutlu haftalar diliyorum demiş. Şansıma yıldız çıktı diyor. Eyvallah, şarkılarımız armağan olsun sizlere de. New York'a selam diyelim. Turgay Varol, hoş geldin Kaptan Şener'i. Yayınlar kolay gelsin. Selamlar, hayırlı hafta sonları diliyorum demiş. Sizlere de efendim çok güzel bir hafta sonu olsun diyelim. Burada kim var? Aile Okumuş takipteydi. Yine Enes'de, Karaincirli'de, Arsa'da, Konteyner'de takiptelermiş efendim. Şarkı dün doğum günü olan yeğenim Eylül için çalar mısınız demiş. Doğum gününü kutlamış olalım. Bugün doğan, bugünlerde doğan bütün kralcılar. Efendim iyi ki doğmuşsunuz, iyi ki varsınız canlar. Şarkılarımız armağan olsun. Güzel yürektim demiş Emin Hanım Hollanda'dan Can Kaptan Şener. Vatanı uğruna ölümü göze almış kahraman Türk ordusu. Başta atan Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhları şad olsun. Kalan gazilerimizin de günü kutlu olsun. Sizlerin sayesinde hür dolaşıyoruz. Millet olarak dünyanın neresinde olursak olalım. Ne kadar şanslı bir durumda olduğumuzu dünyaya bakarak unutmayalım. Bize bırakılan cennet vatanımızı korumak ve sahip çıkmak bizim boynumuzun borcu. Haklarını ödeyemeyiz sevgilerimle demiş. Çok teşekkür ediyoruz, sağolunuz. Emine Hanım, güzel yüreğinize sağlık bu güzel satırlar için. Evet, yolculuk ve seyirde ilk mesajları böylelikle dillendirmiş olduk. Alemin Kralı'nda Kaptan Şener'le hafta sonu seyir.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç Gibi Radyo.

Güzel bir nostalji rüzgarıyla ilk saati tamamlayalım istedim sevgili kralcılar. Sizleri şöyle 90'lı yıllara bir götüreyim. Bu güzel eserlerle ilk saatimizi noktalayacağız. Şöyle gün batımında bizleri dinlerken aynı zamanda güzel bir gün batımı manzarasına bakıyorsanız şanslı olanlardansınız, tadını çıkarın canlar. Bu güzel şarkılar da eşlik etsin o güzel vaktinize. Hepinize armağan olsun. Kral FM'de Kaptan Şener'le hafta sonu seyrinde şimdi biraz şarkılarla zamanda yolculuk vakti.

0: Trafik. Hava durumu.
1: Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde sıcaklık biraz daha artıyor. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara yer yer sağanak yağışlı 24, İzmir parçalı bulutlu 31, Bursa parçalı bulutlu 26, Antalya parçalı bulutlu 32 derece.
2: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu.
3: Otopratik. Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sunar.
0: Yol durumu.
1: Gebze Orhan Gazi İzmir otoyolunun 7 ila 10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışması nedeniyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Polatlı Ankara yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Polatlı istikametinde ayrım kolları trafiğe kapalı. Trafik servis yolundan kontrollü olarak sağlanıyor. Kayseri Niğde yolunun 31 ila 36. kilometrelerinde yol yapım çalışması olduğundan dolayı ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
3: Doğayı korumak için egzoz emisyon ölçümünüzü yaptırmayı unutmayın. TÜRTÜRK sundu.
4: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Kaptan Şener.
7: İlaç gibi radyo.

Yolculuk ve Seyir'de ikinci saate hoş geldiniz. Hareketli türkülerimizle, ezgilerimizle ikinci saati karşıladık. Yollardaki canlar, hafta sonu falan demeyin. Trafik yoğunlaşabilir. Büyük şehirlerde, mega kentlerde durum böyle olabiliyor. Vallahi hafta sonu böyle. Herkes dışarı çıkmış oluyor. Hava da güzelse. Tam dönüş vakti, akşam yemeğine yaklaşırken değil mi? Bu saatler yine yoğunluk yaşanabiliyor. O yüzden siz yine güzergahları kontrol edin. Yollara öyle çıkın. Uzun yol kaptanlarımıza da ve şehir içi trafiğinde bizleri dinleyen tüm güzel yüreklere de buradan bir selam olsun diyelim. Şarkılarımız armağan olsun, iyi yolculuklar canlar. Ve hafta sonu demeden mesaide olanlar, işinin başında olanlar, emekçi güzel yürekler, çalışanlar, hepinize kolaylıklar diliyorum. Mesainize ortak olsun şarkılarım. Tabii ki kahramanları bugün de unutmayalım. Askerimiz, polisimiz, sağlıkçı dostlarımız gibi bizim için nöbette görevde olan tüm meslek grupları, hepinize müteşekkiriz. Şarkılarım sizlere darmağandır. İstirahatteki canlara da sevdikleri sevenleriyle güzel bir cumartesi akşamı, iyi bir hafta sonu dileyelim. Türkülerimizle hafta sonu seyrine devam edelim. Alemin kralında Kaptan Şener'le birliktesiniz.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.

Sevgili Kralcılarla birlikte hafta sonu seyrini, şarkıları, duyguları paylaşmaya devam ederken bir yandan da ikinci saatin o güzel mesajları hemen dönelim bakalım, vakit kaybetmeyelim. Selamlayalım o güzel yürekleri nerelerden dinliyorsa Kralcılar. Ebru öğretmenimiz İzmir'den takipte, iyi yayınlar. Ne kadar güzel şarkılar demiş, yüreğinize sağlık, bizden de selam olsun diyelim. Nilgün Güllüoğlu takipte, kolay gelsin Sayın Kaptan Şener Bey. Efendim nasılsınız? Size İzmir'den yazıyorum arkadaşlarla kahve içerken. Hayırlı hafta sonu diliyorum, iyi yayınlar. Sevgilerimle demiş, sevgiler selamlar olsun diyelim. Nilgün Hanım hoş gelmişsiniz İzmir'e. İsmail Bey yazmış, Balıkesir Sındırgı'dan selamlar. İsmail Akçan, en güzel akşamlar senin olsun. Her zaman seninleyiz kaptanım demiş. Evet, radyoları başındaki canlardan bir diğeri. Nazan Hanım takipteymiş, hoş geldin kaptan, size bize herkese iyi dinlemeler. İyi akşamlar olsun, selamlar diyor. Muhterem ablamız, hayat herkese aynı güneşi gösterir ama herkes kendi penceresinden bakar hayata. Kimi ışığı görür, kimi gölgeyi. Çünkü güzellik bazen manzarada değil, bakışta saklıdır. Hayata güzel bakacağımız günler olsun demiş. İnşallah öyle diyelim. Hoş geldin Can kardeşim. Güzel akşamların olsun, keyifli yayınlar diyor. Ben seninleyim demiş. Seviyoruz seni. Pazar günün gönlünce geçsin İstanbul'dan. Sevgiler, selamlar, sevgiyle mutlu kal Can diyor. Muhterem ablamızın satırlarıydı. Nuran Kazmacı İzmir'den yine satırlarını ulaştırmış. Aşk diyor sandığın kadar değil, yandığın kadardır. Hazreti Mevlana sözü, serin bir İzmir akşamından selamlar gelmiş efendim. Teşekkür ediyoruz bu güzel satırlarla. Ayten ablamız, kaptanımız, canımız, huzurumuzun sesi selamlar diyor. Hafta sonun gönlünce olsun demiş. Aşık Veysel der ki, aldanma cahilin kuru lafına, kültürsüz insanın külü yalandır. Hükmetse dünyanın her tarafına, arzusu, hedefi, yolu yalandır. Güzel yayınlar dilerim. Seni seviyoruz. Allah'ım seni korusun. Adana'dan selamlar diyor bu güzel satırlarla. Adana'ya da selam olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Ne güzel ifade etmişsiniz. Yüreğinize sağlık. Sevgili Nursel Koç vardı. Bursa'dan Didem Durdane Hanım, Hollanda'ya selam olsun diyelim. Rıza Suel bizleri dinliyordu. Yine selamlarımızı iletelim. Tabii ismini sayamadığım nice kralcımız var. Kusura bakmasınlar. Şarkılarda beklemesin. Alemin kralındasınız. Kaptan Şener'le hafta sonu seyrinde.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
0: İlaç gibi radyo.
2: Reklam.
3: Kaptan Şener.
0: İlaç gibi radyo.

Geldik bugün de güzel yolculuğumuzun sonuna. Sevgili kralcılarla iki saat böyle hafta sonu seyrinde şarkıları, duyguları paylaştık. Kral FM farkıyla siz güzel yüreklerle olduk. Şimdi veda vakti diyelim. Sevgili kralcılar, hepinize, sevdikleriniz, sevenlerinizle, ailenizle, evlatlarınızla çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Cumartesi akşamınız çok güzel geçsin, pazar gününüz çok güzel olsun sevgili kralcılar. Pazartesi günü haftanın ilk iş gününü akşam güneşine doğru yaklaştırırken saat 17'de Kaan'ın hemen sonrasında buluşmak, paylaşmak temennisiyle. Bugün de ne diyorduk? Program biter, Kaptan Şener bu güzel şarkılarla usul usul gider.

0: Reklam. Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'a gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: İlaç Gibi Radyo.
0: Reklam.

0: İlaç Gibi Radyo.
1: Reklam.
2: Yeni teknolojilerle şehre dönüş zamanı. Segway ZT3 Pro 1600 watt 70 kilometre menzilli elektrikli scooter 51.999 lira. Üstelik Maximum ve World Kart'a peşin fiyatına 4 taksit fırsatıyla. Siz de MediaMarkt'a gelin, ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.

0: İlaç gibi radyo.
1: Reklam.
2: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
3: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim.
4: Lösev hayat verir.

0: Kral FM Trabzon'da 98.5 frekansında yeniden iletimle yayında. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Atadan müzik ziyafeti.
2: Efendim merhabalar, hayırlı akşamlar, sevgiler, saygılar alemdeki tüm güzel insanlara, tüm Kral FM dinleyenlerine atadan selamlar olsun.

Bütün kainatta Rabbinizi var. Şöyle etrafına bakınmaz mısın? Hem aşikar hem de birçok gizi var. Bunları umruna takınmaz mısın? Duana karşılık veriyor senin, nimeti önüne seriyor senin. Allah her anını görüyor senin. Yapıp ettiğinden çekinmez misin? Ne güzel şiir olmuş Can, tebrik ediyorum seni. Can Dere Giresunlu, daimi kralcı, daimi atıcı, halk şairi. Bu güzel şiirini paylaşmış. Tam bu güzel şiirle birlikte ben de gönül selamıma devam edebilirim. Şükür kavuşturana şükürler olsun. Tüm kainatın sahibine, Rahman ve Rahim olan Rabbimize, en güzel bekleyen ve en güzel beklenen Allah'a sonsuz şükürler olsun. Hizmet güzellik sırası bende. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. Bu güzel akşamki beraberliğimizde hepimize bol muhabbetler. Alemin kralında atadan müzik ziyafeti başladı.

Adana'dan Memduh selam demiş. Üçlük hazırlamış. Bugün üçlüklerin maşallah var. Almanya'dan Ekrem. Rukiye şime diyor Ferdi Baba'dan. Üçlükte ben de varım demiş Dadaş Mehmet. Ankara'dan bakalım üçlüğüne. Eskişehir'den Erkan, arkadaşlarla köy oynuyoruz ortağım Mustafa, eşi Serpil, eşim Resmiye, Raif abim ve Emel ablam için. Ankara'dan Orhan, dinlenmek başka, sevilmek başka. O güzel duyguların ile seviliyorsun ata kardeş demiş, eyvallah Orhan. Ben de gurbetçi olmak zorunda oldum diyor Antep'ten Sanem. Antep'te canım babam keklik ve annem için diyor. Sakarya'dan Hatun. Anneme, kardeşime, gelinime, arkadaşım Mahmut Bey'e ve size Atabey demiş. Nazlı Ata abi akşamlar diyor, nasılsın, maçın ilk yarısına baktım moralim bozuldu diyor. Evet, 3-0 devam ediyor Trabzonspor'un galibiyetiyle. İzmir'den kucak dolusu sevgiler demiş Nuray İşcan ailesine. Kömürkent'ten Volkan, eşi oğlu Hamit Emre'ye.

0: şimdi gelişimle birlikte onayladığım üçlükler var demiştim. İlk saatimizin üçlüğünü yapalım. İki sevenimiz Sinan Özen şarkıları belirlemiş. Onların ikisinden bir ortak üçlük hazırladım ama ikisinin de sesini duyuracağım. Biri Yeni Bosna'dan Gökhan, hatta bekliyor Gökhan.
1: İyi akşamlar Ata Baba.
0: İyi akşamlar Gökhan ve eşi. Yine her zaman olduğu gibi kraldalar, beni dinliyorlar.
1: Evet.
0: Yine abi, yine üçlük hazırlamışlar karı koca.
1: Aynen.
0: Ve bugün turnayı gözünden vurdular.
1: Vallahi bu evet. Sefer vurduk galiba.
0: Sinan Özen şarkılarını onay verdik, aradık. Nasılsın, iyi misin Gökhan?
1: Teşekkür ederim abi, sen nasılsın?
0: Sağ olasın, ben de iyiyim. Bir diğer sevenimiz de Giresun'dan. Onu da alacağım birazdan canlı yayını. İkiniz de Sinan Özen şarkıları istemişsiniz. Sinan Özen şarkılarından güzel bir üçlük dinleyeceğiz şimdi. İyi yayınlar Ata abim. Yeni Bosna'dan Gökhan, bugün de eşimle birlikte seni dinliyoruz. Kulağımız sende, üçlüğe talibiz demiş. Şarkılarını sıralamışsın. Bu satırlara bu mesajı eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce seslen Gökhan.
1: Abim öncelikle teşekkür ederim üçlüğümü değerlendirdiğin için. Sesinle vallahi gecemize renk katıyorsun.
0: Eyvallah.
1: Abi.
0: Eyvallah.
1: Bu arada ben de Giresun diyorum.
0: Giresun Göreli'den Ömer.
1: Ben Dereli.
0: Dereli. He.
1: Selam olsun ona da. Abim kulağımız sende her akşamki olduğu gibi. Gönlümüz kral efendi kulağımızda.
0: Eyvallah. Eyvallah, yüreğine sağ ol.
1: Tüm kral efendi ailesine selamlarım olsun. Saygılar abim. İmzamı atıyorum.
0: At imzanı. Ömer'i de alayım canlı yayına. Kendine iyi bak, yine görüşürüz inşallah.
1: Eyvallah abi.
0: Sağ olasın. Ömer. Şimdi
2: efendim Atacığım.
0: Giresun Göreli'den Ömer, sıra sende. Nasılsın Ömer, iyi misin?
2: İyiyim Atacığım, sen nasılsın?
0: Görüşmeyeli iyi misin?
2: çok şükür Rabbime çok iyiyim. Gemici yeğenim yanıma geldi. Japonya'daydı, buraya geldi. Onunla birlikte
0: eyvallah.
2: Trabzon Galatasaray maçına bakıyoruz. Fanatik bir Galatasaraylıdır kendisi.
0: Evet.
2: Bu arada bir kulağımda arada bir sorti yapıp seni dinliyordum ben. Bir üçlük attık sana. Sen de değerlendirdin. Bizi gururlandırdın, onurlandırdın. Teşekkür ediyorum.
0: Eyvallah. Bu yaz Ömer'in karşısına dikildim arkadaşlar. Yine ziyaretine gittim Ömer'i. Ömer, tanıdın mı beni dedim. Önce bir ya, tanıyamadı.
2: Kafadan tanıyamadım, evet doğru.
0: Sonra Müslüm Baba deyince tanıdı.
2: Evet, aynen öyle oldu. Ömer. Atacığım, görmen geldi oldun mu böyle oluyor
0: os,
2: da.
0: Sen her halinde güzelsin Ömer, teşekkür ediyorum. Eyvallah.
2: Yüreğimiz temiz, kalbimiz temiz.
0: Nasıldı ama sürprizim?
2: Çok harikaydı. Beni aşırı mutlu ettin, aşırı gururlandırdın, onurlandırdın.
0: Eyvallah.
2: Yeğencüklerimin de gözlerinden öperim. Onları da okul hayatında başarılarının dilerim.
0: Sağ olasın. Aynı şekilde senin evlatların da. Domates salatalar oldu mu Ömer?
2: Efendim?
0: Domatesler, salatalar oldu mu?
2: Ya sonradan döktü sen. erken mi geldin, geç mi geldin? Anlayamadık.
0: Havalar kapalı gidiyordu belki ondan dolayı.
2: Aynen. Döktü. Bol derin yiyoruz Allah'a çok şükür.
0: Eyvallah. Olduğu kadarıyla artık. Kul kaderini yaşar. Bahtında ne çıkarsa
2: herkes,
0: demiş Müslüm Baba.
2: Herkes kısmetini yer içer.
0: Aynen öyle.
2: Atacığım.
0: Aynen öyle. Ömer, üçlüğün hazır.
2: Eyvallah.
0: Senin de mesajın zaten. Bakayım. Giresun Göreli'den görme engelli Ömer Bayraktar. Yeğenim gemi güvertesi reisi Erdoğdu yanıma geldi. Beraber dinliyoruz. Üçlüğe talibiz denmiş. Şarkılar sıralamışsınız.
2: Evet.
0: Hadi doğrudur. Bu satırlara bu mesajı ekleyin. İmzanı da at. Üçlüğünü dinleyelim. Üçlüğünüzü dinleyelim ikinizin.
2: Tamam.
0: Bak Yeni Bosna'daki sevenimiz de Giresun'daymış.
2: Evet. Onun da demek ki gönlü bizimle birleşmiş, çarpışmış. Vallahi,
0: Sinan Özen şarkılarında buluşmuşsunuz. Evet, aynen. Aynen.
2: Tüm Kral FM dinleyenlerine armağan ediyorum. Tüm engelli Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yaşayan Kral FM dinleyen tüm engellilere armağan ediyorum bu parçaları. Bir de benim gibi yalnız kalıp hayata küsmeyen tüm emekli dul ve yetimlere armağan ediyorum. Şimdi üçlük zamanı.

ve anlamlı şarkıyla. Ömür dediğin nedir ki? Hatta bir yayınlar demiş Sevcan Çerkezköy'den. İzmit'ten Fatih Üçlük demiş. İşten eve geliyoruz yorgun baygın, seni dinliyoruz demiş, çayımızı içerken abim diyor. Almanya'dan Mehmet. Şarkılar süper demiş, Atacığım çok selamlar demiş. İzmir'den Rıza, üçlüye talibim diyor. Bakalım şarkılarına. Bornova'dan Recep. Bülent Ersoy'dan ailece dinliyoruz diyor. İstanbul Yeşilpınar'dan Özkan Kara. Kastamonu Abanalı hemşerilerime diyor. Onay alırsa üçlüyüm demiş, bakayım şarkılarına. Eyvallah. Habil iki tane üçlük hazırlamış Habil. Yurt dışından eşim Alanya Cezaevinde Erhan Şimşek. Cengiz İmren'den bir şarkı denmiş. Bir sevenimiz. İzmir'den Ethem. Adana İncirlik'ten Selber. Kızları için. Seni severek dinleyen bir çiftiz diyor Ali ve Funda Ceyhun çifti. Eşime ilk defa dinletiyorum demiş. Balıkesir güzel manzaralı bir tepeden. Tüm kral dinleyenlere denmiş.

Gaziantep'ten A demiş arkadaşlar, bütün uzun yol kaptanlarına, ağır vasıta şoförlerine demiş. Almanya'da Rukiye, biricik sevdiğim Ekrem'e demiş, onu çok seviyorum demiş. Aydın'dan Demet, tüm kralcıları candan çok sevdiğine. Şaziye, şu an araçta seni dinliyoruz, Bergen'den bir şarkı diyor. Araçta olan Özgür abi ve çok sevdiğim Nergis Bozma'ya. Seyfettin Gerçekçi Almanya'dan Eskişehir'e selamlar denmiş, Cengiz Kurtoğlu'ndan. Sakarya Geyve'den Fatih Kılıç, kahraman askerimiz Kerem Kılıç ve Muhammed Mustafa Kılıç'a

Balıkesir Brigadiş'ten Sibel, cezaevindeki oğlu Hasan Karadan'a. Denizli'den Savaş Serdar, özlenen gün, özlenen saat geldi, dinlemeye devam diyor. Şeyma, cezaevindeki eşi Serdar Dinçer'e. İzmir'den Kaptan Necip Üçlük demiş. Bakalım şarkılarına. Ankara'dan Murat, tüm Beşiktaşlılara. Abi eşim Mehtap'ımla seni dinliyoruz demiş. Balıkesir halkına diyor Mesut. İstanbul'dan Nurten, eşimle arabada dinliyoruz. Eşim Hamit ve benim için diyor, yani kendisine armağan etmiş.

0: Yanar gönlüm, yanar bitmez.
1: Ocak içte duman tütmez.
0: Ocak içte duman tütmez.
1: Zalim felek sanki yetmez.
0: Zalim felek sanki yetmez.
1: Bir de vurur yar başıma. Bir de vurur yar başıma.
2: Bu iki güzel türküyle iç saatimizi tamamlamış olduk. Mersin Erdemli'den Hakkı. İyi ki varsın Ata demiş, eyvallah, sen de öyle. Şişli'den Neşe Gül, seviliyorsun demiş. Atacığım kızım Azra, kahvemizi içerken senin güzel şarkılarını zevkle dinliyoruz demiş. Üsküdar'dan Münise. Adana Sarıçam'dan Ömer, Adana Kürkçüler Cezaevindeki dayım Çetin Demir'e. Üsküdar'dan Nil, hayattaki en değerlilerim annem ve kızım Azra'ya demiş. İyi yayınlar dilemiş Üsküdar'dan Nil. Atar sıradaki şarkı bana gelsin diyor. Benim bu hayattaki umudum ne demiş? Her şey boş demiş. Kim demiş? Nazan demiş, eyvallah. Halkalı'dan Oğuz. Oğuz Vural. Üçlük demiş bakalım şarkılarına.

Bursa Kestel'den Hasan, Bülent Ersoy'dan Ilgazlı Sevda, o da üçlük demiş. Gelsin gelsin yeni yeni üçlükler. Konya'dan Gökhan. Kardeşim Umut Emre ile gene yollardayız. Tüm dinleyenlere diyor. Konya Yunak'tan Sultan Önsöz. Beni seven herkese diyor. Ankara'dan Göktu. Bir şarkı rica etmiş. Ben de işten yeni geldim yayınlar demiş. Zeynep. Kara kız Zeynep. İkbal, sevgili Hüseyin Çavit abime diyor. İkbal, İyi ki varsınız diyor, eyvallah. Kayseri'den Özgür, babası Bayram Ali Kibar'a, tüm sevdiklerine.

Avrasya Tüneli'nde dinliyoruz demiş Kazım Baba. Sevgili Kazım Beşiktaş Stadı'ndan. Çocuklarla arabada dinliyoruz demiş. Avrasya Tüneli'ndeyiz diyor Kazım. Sevgili Kazım. Önümüzdeki hafta maçta bizi unutma Kazım Baba. Tarık şimdiden o maçın hayalini kuruyor, haberin olsun. Kocaeli ile galiba oynayacağız önümüzdeki hafta. Balıkesir Dursun Bey'den Sabri Demirhan, annem ve babam için diyor. Samsun'dan Hüseyin. Üçlük hazırlamış. Sevgili Rıdvan. Yalova'da hasta olan birisine kan bağışı diyor. Bursa Kızılay'a yapılması gerekiyor denmiş.

AB RH negatif kana ihtiyaç varmış. AB RH negatif. Kan grubuna sahip trombosit bağışında bulunabilecek kişilerin hasta yakınıyla irtibata geçmesi rica edilmiş. Hasta yakın numarası 0532 735 0517. AB RH negatif kana ihtiyaç varmış. Hasta yakın numarası 0532 735 0517. Allah acı şifalar versin diyelim. Hem ona hem tüm hastalarımıza. Ankara'dan döndü Erzincan cezaevindeki oğlu Fikret Göçer ve koğuş arkadaşlarına. Nahsen ben, eşimle köyde zevkle dinliyoruz demiş Nahsen. Nahsen, ilk defa duyuyorum bu ismi. Ankara'dan Mustafa Dönmez, sıradaki şarkı Ceren'e. Tekirdağ Kapaklı'dan Nebiha, her zamanki gibi dinleniyorsunuz demiş. Sağ olasın Nebiha. Dodo nasıl? Yasma Paşa'dan Nilgün yayınlar dilemiş. Şevket Nazilli'den Şevket. Eskişehir'den Nihat, Mustafa, Rasim, Ahmet arkadaşlarıma diyor. Konya Karabağ'dan Bay Karakol diye gelen mesaj. Abdullah'a ait.

Kasımpaşa'dan Yavuz üçlük demiş. Tekirdağ Kapaklı'dan Ayşe ablam. Eşimle dinliyoruz diyor, ablam eşimle dinliyoruz demiş. İstanbul'dan Fadime, çayımı yudumlarken dinliyorum demiş. Gönlümüzün kralısınız diyor Metin Şentürk'ten. Eşim Gürkan'a, kızım Bersu'ya, oğlum Kartal'a. Evliyalar şehri Aksaray'dan selamlar demiş. Reyhan. Bilecik Söğüt'ten Nur, üniversiteler açılıyor gene hasret başlıyor. Şu an Malatya'ya giden kızıma ve bütün yolculara. Hayırlı yolculuklar denmiş. Cemil, tır şoförüyüm, koyu bir kralcıyım demiş. Üçlük yazdım demiş ama göremedim üçlüğünü Cemil. Samsun Reşadiye Mahallesi'nden Mustafa, arkadaşlarla Trabzon Galatasaray maçını izledik. Engin Kılıç, Ali Demir ve Zafer Çakır kardeşime. Atabey, duygulu şarkılarını dinlemeye devam demiş. İstanbul'dan Süheyla. Acar bir şarkı isteğinde bulunmuş. Samsun'dan Muharrem, Erzurum'a deplasmana çıkacağız diyor. Samsun Spor taraftarlarına armağan etmiş. Tekirdağ Saray'dan Ahmet. Tüm saray halkına ve sevdiklerine. Bursa Karacabey'den Sedat, eşi Neslihan'a. Tunceli'den Doğan, kız arkadaşı ülkeme.

Bir de Bergen yorumunu dinleteyim. Üçlüye geçelim bu saatin üçlüğüne. Koz yatağından Fırat üçlüğüm demiş. Sivas açık cezaevinde yatan kızım Merve Şahin'e denmiş. Torbalı'dan otobüsçü Başar, eşi Ülkü Çözük için. Nice yıllarımıza gülüm, yayınlar abim demiş. Mustafa Kartal'dan hayırlı akşamlar denmiş. Trabzonspor tebrik ediyorum denmiş. Üçlük hazırlamış Balıkesir Gönen'den Mesut. Aydın Yeni Pazar Alioğullar Mahallesi'nden Kahveci Hüseyin. Tüm kral dostlara. Kıbrıs'tan Malik Can Gümüş. Tüm Galatasaraylılara diyor o da. Eyvallah Feray. Sıradaki şarkı sadece kendime demiş Feray. Ankara'dan Hasan Keleş, torunları Eymen ve Asel için. Çanakkale Bayramiç'ten Neriman Güder. Müslüm Baba'dan kralcılara. Çanakkale Yenice Kalkım'dan Kadir Ormancığıma diyor. Celal. Torunu Celal'e. Tekirdağ Kapaklı'dan Sibel, sevdiğim Umut'a, kuzenim Caner ve sevdiği Simge'ye. Burhaniye'den Mustafa Tokoğlu, iddialı bir üçlük demiş, bakalım şarkılarına. Balıkesir Ayşe Bacı Köyü'nden Kahveci Güzelleri. Ömer göndermiş bu mesajı, eyvallah. Zonguldak Karadeniz Ereğli Tepeören köyünden selamlar demiş. Nasıl taktın boynumuza? Bir ol.

0: ben çekemem bu kadar kahrı gönlüm diyor. Nice çilekeş gönüller var. Öyle değil mi Kaptan Necip?
1: Aynen öyle abi.
0: Kaptan Necip de dertli gönüllerden.
1: Aynen doğru.
0: Anladığım abi. Kadarıyla. Necip nasılsın, iyi misin, yollarda mısın?
1: Abim İzmir'deyim. Dün geldik. Bugün de İzmir'de hafta sonu biraz kafa dinleyek dedik. Yani koşturma devam et abi.
0: Ne kadar olursa kafa dinleme diyorsun.
1: Aynen öyle.
0: Çünkü niye? Çünkü niye? Cezaevinde Muhammed yatıyor.
1: Aynen öyle abi.
0: Aklın, aklın gönlün onda.
1: Özellikle televizyon almış. Yeni gitti, 1,5 ay oldu oraya gideli. İlk görüşünü yani yaptık. Kral FM'i özellikle dinliyor. O istediğim parçalarda Muhammed özellikle bunlar da istedi. İnşallah abi.
0: Onlara da moral olur diyelim. Başta evet, Muhammed olmak.
1: İlk çıktığı gün mesajını atacak. İnşallah ararsın.
0: Eyvallah. İnşallah. İnşallah.
1: İnşallah abi. İnşallah.
0: İnşallah. Cezası belli oldu mu?
1: Vallahi abi umudumuz var. Herhalde büyük ihtimalle zaten delil yok. Suçu yok. Çıkacak inşallah diye düşünüyorum.
0: Ha, inşallah. Hadi bakalım.
1: Tek dileğimiz o. Başka bir dileğimiz yok abi.
0: İnşallah. Allah yar ve yardımcın olsun.
1: İnşallah abi.
0: Mesajını gördüm, onayladım. Hemen evet. Okuyayım, sözü sana vereyim. Selamat abi Erzurum, evet. Aziziye'den Muhammed adına yazıyorum. Kaptan Necip ben üçlüye talibim demiş. Şarkıları sıralamışsın. Bu üçlüyü zaten epeydir kovalıyordum Muhammed adına. Erzurum Aziziye'de evet. Yatmakta olan Muhammed Tahsin ve Cürmü Muhammed Coşar'a şansı dinleyebiliyor. Özellikle ricam diyerek mesajını tamamlamışsın. Bu satırlara bu mesajı eklemek istediğin neler? Söz sende, gönlünce seslen, imzanı da at.
1: Buradan oğluma çok selam söylüyorum. İnşallah kavuşacağız Allah'ın izniyle. Umudunu kaybetmesin diyor, biliyorum. Size de bütün Kral FM dinleyicilerine armağanımız olsun. Şimdi üçlük zamanı diyorum abi.
2: Atadan müzik ziyafeti.

Üçlü tamamladık. Azer Bülbül'ümüzü de rahmetle anıyoruz. Unutulmaz yorumlarından bir tanesiydi. Konya'dan Tahir'e yeğenleri, kızları ve eşini armağan ettiğini belirtmiş. Nazilli'den Bülent. Marmaris Denizi'nin ortasında Cihat Kaptan ve tayfaları, Cem ve Salih'ten tüm denizcilere denmiş. Biricik eşim Kutay için demiş Süheyla. Sivas'tan Zinet, ailece dinliyoruz, Volkan Kaya'ya selamlar denmiş. Balıkesir Dursun Bey'den Ali Tıngıroğlu, yanımdaki değerli arkadaşlarıma ve kralcılara. Bayrampaşa'dan Yavuz, eşi Ayfer'e. Ata kardeş tüm dadaşlara demiş Atilla Seyfi. İbrahim Erkal'dan bir şarkı. Enes Eseroğlu kuaför salonundan tüm müşterilere denmiş Ramazan Şimşek. Uşak'tan Hakan, Bursa'da olan Nurcan'a. Almanya'dan Sadık Kalkan ve dostları için denmiş. Kocaeli'nden Can, Metin Işık'tan. Balıkesir'den Ercan Kısa, Kepsut Cezaevindeki Sinem Kaya'ya. Kocaeli'nden Mehmet. Eve gidiyorum demiş eşime ve tüm sevenlere. Güzel gelinim Züleyha'ya gelsin demiş. Kim demiş? Gonca. Kızı Melike, oğlu Kerem, kızı Elif Nur'a. Çok sevdiği torunu İnci'ye. Mersin Bozyazı'dan Erhan. Hüseyin Altın'dan. Gaziantep'ten Kaptan Hüseyin, yolcularına Eskişehir'deki abisi Halil'e armağan edilmiş. Kırıkkale'den Birkan. Tüm kralcılara. İstanbul'dan Arif Arıkan. Sakarya Umur Bey'den kardeşi Niyazi Önal'a. Bafra'dan Seher Ceylan. Giresun Cezaevindeki oğlu Saim Kaan Ceylan ve arkadaşlarına. Emrecan Burhan için. Balıkesir Dursun Bey ve Sinop Ayancık'tan iki bacanak. Şeref Bozkurt ve Ünal Aydın.

Kayseri'den Atanur Öztürk, kızım Merve, oğlu Yasin, eşi hanım Öztürk için demiş. Aşklar gibi. Bursa'dan Mert, abisi Turgay Sitar'a, eşi Hilal'e ve tüm kralcılara. Almanya'dan Semih, güzel kalpli kardeşi Gültekin Turan'a. Amasya'dan Yağmur Naz Çetin, Giresun SP'deki babası Şapkalı Mehmet Volkan Çetin'e, arkadaşı Baki Çeli'ye. Belçika'dan Ümit, Deredoğan köylülere, beni tanıyan herkese denmiş. Ankara'dan Şeker Taksi Kemal, üçlük demiş. Kocaeli Gölcük'ten İlhan, eşim Hülya için diyor. Perşembeden Halis, ata kardeş şükür kavuşturana demiş. Orhan Baba'dan zaman akıp gider istemiş. Hatay Dört Yol'dan Hakan, bir tanem Dicle'ye. Balıkesir'den Ayşe Bacı Mahallesi'nden 40 kişi dinlemedeyiz kahvede. Pazarcı Cemil dayıma, Cambaz Hamza dayıma ve Balıkesir halkına denmiş. Adana'dan Ahmet, tüm kralcılara selam demiş, eşine ve emniyet teşkilatına. Allah Allah.

Zonguldak Çay Cuma'dan Erdem Dede tüm madencilere ve emekçilere armağan etmiş şarkılarımızı. Recep Kılıç'tan bütün poligonlulara, Sarıyerlilere denmiş. İbrahim Erkal'dan bir şarkı şu an yolda olan Onur için çalar mısınız diyor. Benim için çok özel adam demiş. Kim demiş? Bir sevenimiz. Balıkesir Dursun Bey'den Nisa Dönmez. Tüm dinleyenlere demiş Nisa. Balıkesir 6 Eylül turizm aracımla 40 misafirim var dinlemede izliyor. Kayseri'den Balıkesir'e yolculukta izliyor. Kim demiş? Mehmet. Eyvallah, hayırlı yolculuklar. Sivas'tan Erdi. Sami Demirelli'ye. Konya'dan Nesrin, tüm kralcılara, özellikle bize. Sinop Boyabat'tan artist Cengiz Kurtoğlu'ndan bir şarkı denmiş. Sivas'tan Yeşim Aygün. Ankara'dan Cemile, eşi Serkan'a.

İmparatorun bu güzel yorumun hemen ardından iki damar türkü dinleteyim sizlere. Ondan sonra bu saatin üçlüğüne geçelim. Çanakkale Yenice, Tor Hasanköy istasyondan Yıldıray'dan Süleyman'a armağan edilmiş Adnan Şenses'ten bir şarkı. Balıkesir Dursun Bey'den Hüseyin, Ahmet Metin Sefa kardeşim ve Sebahattin abime denmiş. Hakkari'den Hudut Kartalları olarak Ebru Gündeş'ten bir şarkı demiş Yakup. Kütahya Simav'dan İbrahim Bulut. Bütün Beşiktaşlara diyor. Kaan Çoruh Adana, Kürkçüler cezaevindeki canım abim Kemal Çoruh'a. Balıkesir Dursun Bey'den tesisatçı Ömer Öğüt. Masa arkadaşları Danyal Kadir ve Lastikçi Ali'ye. Almanya Wiesbaden'den Medet. Ustası Osman'a ve kızı Dicle'ye. 70 yaşında bir sevenimiz Burhani'den Mustafa Tokoğlu. Üçlük demiş. Eyvallah. Hatay Kırıkhan'dan loca erkek kuaförü sahibi Ömer Kaçar'a denmiş. Burdur Gölhisar'dan Rıza, Müslüm Baba'dan. Eşimle yolculukta izliyor. Müslüm Baba'dan bir şarkı demiş. Eşine armağan etmiş Mikail. Adana Misis'ten Gamze Aras, Müslüm Baba'dan tüm kralcılara sevdikleri.

0: Hadi bakalım üçlüye geçiyoruz. Ankara Sincan'dan Özer hatta bekliyor. Özer. İyi akşam.
1: Efendim,
0: İyi akşamlar Özer.
1: İyi akşamlar,
0: nasılsın?
1: Bey, buyurun. İyi yayınlar dilerim.
0: Sincan'ın adını çıkardı Sincan Cesi abi.
1: Allah geçirmesin onlara.
0: Amin amin. Sincan deyince şimdi Sincan cezaevindenmiş gibi ama tabii Sincanlı sevenlerimizden birisi diyelim.
1: Evet.
0: Aslında Ankara'nın güzel ilçelerinden, yerlerinden birisidir Sincan. Ama cezaeviyle evet, evet, adı nam saldı.
1: Evet, Allah düşünmesin derinliğinde.
0: Evet. Eyvallah. Özer nasılsın, iyi misin?
1: İyiyiz, uğraşıyoruz.
0: Biraz yorgun gibisin.
1: Hayat yorgunluğu, iş yorgunluğu, işte öyle devam ediyor bakalım.
0: Bak, güzel bir ifadede bulundun. Bu hayat yorgunluğu ifaden şarkılarına da yansımış.
1: Evet, yansıdı işte. Valla yansımış.
0: Evet. Yani bir haykırıştır, bir sitemdir arabesk derken boş demiyoruz değil mi?
1: Evet.
0: Bu şarkılar senin sitemin, senin haykırışın olacak Özer. İbrahim Tatlıses, evet, evet. Leylim Ley, Ferdi Baba, Gönül Yorgunu ve Hüseyin Altın, Dargınım Yalan Sözlere. Evet, vay vay evet, vay.
1: Bunlar eski şarkılardır. Çocukluğumdan beri, gençliğimden beri sevdiğim şarkılardır.
0: Evet.
1: Özer'le Hüseyin Altın bizim gençliğimizin şarkılarıdır.
0: Ve bir de bazen bazılar için diyeyim daha doğrusu, bu şarkılardan vazgeçmiyoruz diye bizleri garipseyenler oluyor.
1: Valla buna bizim geçtiğimiz şarkılar tabii. Yani
0: ben de diyorum ki, ben de diyorum ki öylelerine Özer. Zamanı gelince sen de bu şarkılara sığınırsın, sen de bu şarkılardan teselli ararsın. Şimdi demek ki keyfin yerinde. Hayat sana lay lay lay lay. Toz pembe. Bir dargınlığın olsun, bir kırgınlığın olsun, gönül yorgunluğun olsun. Bak bakayım başka şarkılar teselli edecek mi sana? Doğru
1: evet,
0: mu?
1: Doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun Mahsa Bey. Doğru söylüyorsun.
0: Şimdi bunlar dediğim gibi hayat böyle yaşadığınca bu şarkılar bizi sarıyor yani.
1: Evet, doğru söylüyorsun. Evet.
0: Eyvallah.
1: Evet, doğru söylüyorsun. Sağ
0: bak,
1: olun.
0: Şarkıların konuşturdu beni Özer.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim aradığınız için.
0: Eyvallah.
1: Gerçekten aslında, çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Aslında seni konuşturacağız. Dur mesajını okuyayım, söz sana vereyim ben daha fazla konuşmadan. Selamünaleyküm Ata Bey, iyi yayınlar. Ankara Sincan'dan Özer ben. Şarkılarını sıralamışsın. Eşim Gülay, evet, çocuklarım Gökdeniz, Ayşe ve Melike'ye diyerek mesajını tamamlamışsın. Hadi evet, gönlünce seslen, imzanı dağıt, üçlüğünü dinleyelim.
1: Ya, sıradaki üç tane şarkım Hüseyin Aslı'ndan Dargınım, Ferdi Tayfur'dan Gönül Yorgunu ve İbrahim Tatlıses Leyli Bey. Dediğim gibi bu şarkı bütün Sincanlılara, memleketin olan bütün Bolu Mengenlilere. Zaten her hafta söylemişimdir, istemişimdir Ata Bey size Bolu Mengenler bu şarkıyı.
0: Eyvallah.
1: Türkiye'deki bütün memleketlerime geldi.
0: Sen de aşçı mısın?
1: Evet, aşçıyım. Her hafta size yazarım zaten Ata Bey, her hafta.
0: Öyle mi?
1: Evet, her hafta.
0: Şu an hatırlayamadım ama hani Mengenlice aşçılar. Tabii.
1: Bizim mesleğimiz bu işte. Yemek yapmak, tatlı yapmak, tatlı yapmak.
0: Maşallah. Oranın toprakları da böyle aşçı yetiştiriyor işte.
1: Evet.
0: Helali var.
1: Bizim mesleğimiz de bu.
0: Helali var. Tüm Bolu'muza selam olsun. Mengen'e özellikle selam olsun. Peki hadi at imzanı. İmzanı at, üçlünü dinleyelim. Şimdi. Hani bir söz söylüyoruz ya Özer. Şimdi.
1: Şimdi üçlük zamanı.
0: Allah Allah.
2: Atadan müzik ziyafeti.

Üçlüyü tamamladık. Üçlüyü tamamladık. Zara'dan bir güzel şarkı dinletelim be. Zara'nın konserinden haberdar edelim sevenlerimizi. Türk halk müziğinin sevilen seslerinden Zara, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda 27 Eylül Pazar. Saat 21'de İstanbul'da müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bu keyifli konsere gitmek isteyen kralcılarımız resmi bilet satış platformları üzerinden biletleri temin edebilirler. 27 Eylül Pazar günü saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda Zara'nın konseri var arkadaşlar.

0: Nergis Gönül Kaymak, eşi Seçkin Gönül Kaynak için. Bursa Yenişehir'den Ramazan. Kürşat Yılmaz ve Ayşe Yılmaz, Sayın Ceylan'dan demiş. Kuşçular Köyü'nden diye gelen mesaj. Kayseri'den. Cezaevindeki Muhammed Şanlı'ya, Gökhan Namlı. Bahçelievler'den Erkan Reis. Cengiz Kurtoğlu'ndan son bir değerlendirme yapıyorum. Veda şarkımdır. Ankara Sincan'dan Nurselin ve Mehmet. Gümüşhane Kerkit'ten Cabir. Sivas'tan 58T0373. Yolculuk yapan kardeşi Emine'ye denmiş. Mersin'den Ahmet. Babama, ablama, anneme. Bodrum Gümüşlük'ten denmiş. Feridun Ceyhan, Ebru Gündeş'ten bir şarkı. Gümüşlük'ten eşi Leyla, Ceyhan ve Dilek, Savaş Gökçebelen'den diye gelen mesaj abisine. Eyvallah. Ondan sonra Ankara İncesu'dan Numan. Tır şoförü Hatay'dan Seydullah. Ve Kırklareli Üsküp nahiyesinden eşim Ayfer ve oğullarım Bilge ve Süha'ya demiş. Antalya'dan Ümit, Ümit Yaşar Işık. Kütahya'dan Ali, Ali Nail Öğüt. Kütahya Şaphane'den Sarmaşık Çay Evi olarak dinlemede izlenmiş. Ezgi Çanakkale'den. Son bir değerlendirme yapmış oldum mesajlara yönelik maşallah. Bulancak'tan Mehmet Karadeniz. Eyvallah. İlgi alakanıza çok çok teşekkür ederek yetiştiremediğimiz mesajlar için anlayış hoşgörünüze sığınarak artık vedamızı gerçekleştirelim. Yalnızım geceden yalnız. Ne güzel bir şarkıdır. Her zaman olduğu gibi her şeyin en iyisini, en güzelini, en hayırlısını diliyor. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor. 47 saat sonra tekrar birlikte olabilmek ümidiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. En güzel isimler Allah'ındır diyen, Allah katında tek din İslam diyen, Allah nurunu tamamlayacak diyen, Allah'a emanet olun.
1: Atadan müzik ziyafetini dinlediniz. Atadan müzik ziyafeti. Atadan müzik ziyafeti.

Allah'ımız, benim ne haddim? Ona gitse, şuna gitse, kim ağlar benim yerime, kim yanar?

Kuruttum köklerini, ayrı kotları boy salmayacak. Yeşerttim toprakları, sevdalar çoğalacak. Ve şafaklarda açacağım yüreğimi sana. Kirlenmiş gecelerden uzak olsun diye. Ve şafaklarda açacağım ki yüreğim güneşim olsun diye.

0: İlaç gibi radyo.
1: Teslim oluyorum. Fermanımı imzaladım. Ellerine bırakıyorum sultanım. Ve alemi cihana ilan ediyorum. Seni seviyorum. Arzederim.

haykırmak istiyorum aşkımı. Sana açılamıyorum. Ya kaybedersem seni, dostluğunu, sevgini, korkuyorum. İnan, çok seviyorum. Seni çok seviyorum.

istemem. Açmasın güller, doğmasın güneş istemem.

birazdan gelecek. O gelin var ya, araya aşk diye koydu gururu. Bir imzayla bitmez bizim aşkımız. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Kıyma bu nikahı, nikah memuru. Durdur bu nikahı, nikah memuru. Durdur bu nikahı, nikah memuru.

bütün dostlarını davet etse de, bensiz mutluluklar ümit etse de, imzayı atarken, imzayı atarken evet dese de, durdur bu nikahı, nikah memuru, kıyma bu nikahı, nikah memuru.

0: Çektiğim çileler kendime ben. Tutup da dizine vurmaz kelim. Çekilin üstüme, varmayın ben. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bunda? Hayatım karanlık yerlerde geçer. Yüreğim kırılmış kadehe benzer. Yüzüme nefretle bakmayın yeter. Kötüysem, düşkünsem, kime ne bunda? Kime ne bunda?
1: Kral FM'de unutulmayanlar.

Sevmek, sevilmek bu muydu? Düştüğü yollarda hayat yoluydu. Gözleri ümitsiz, yaşla doluydu. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Yaralı kalbini benden gizledi. Yalvardığım, yakardığım bir sır vermedi. Acıdığım haline elim değmedi. Eşinden ayrılmış bir hali vardı. Elinden ayrılmış bir hali vardı.

0: İnsan sevgiyi kolay bulamaz. Sevgi fedakarlık demektir. Hele aşkta gurur hiç olmaz gülüm. Çekip gitmekse zaten çözüm değil. Seviyorsan, seviyorsan ne olursun geri gel.
1: Kral FM'de unutulmayanlar.